0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 21 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Bugün haftanın son çalışma gününde en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü sizlerle birlikteyim değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anları sizlerle geride bırakabilmek adına yeni

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem sen de.
1: Güredi'nin sevilen şarkıları festivalde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Yarın hafta sonu, hafta sonları böyle genelde bazı kıyı bölgelerinde yağışlar etkili oluyordu birkaç haftadır. Bu hafta sonuysa tam bir deniz havası var diyebiliriz değerli dinleyenler. İzmir'e civarına baktığımızda 35 dereceler, Trakya bölgesinde 38 dereceler görülürken Muğla 40, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ohat'ta bakıyoruz 40-41 derecelik hava sıcaklıkları görülüyor. Antalya, Muğla civarında da yine 37-34 derece arasında, 36 derece arasında hava sıcaklıkları değişiyor hafta sonunda. Herkese şimdiden muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim.

DreamWorks Animation tarafından hazırlanan ve masalları eğlenceli, halayca ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan animasyon serilerinin başında gelen Shrek, 5. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor efendim. Shrek 5'in 2027'de daha doğrusu döneceği açıklanırken, serinin ilk 4 filminde eşeği seslendiren ismin ise değiştiği belirtildi. Kim seslendiriyordu eşeği efendim? Mehmet Ali Erbil. İlk 4 filmde Shrek'i Okan Bayülgen, eşeği ise Mehmet Ali Erbil seslendirmişti. Ancak yeni filmde Mehmet Ali Erbil dublaj kadrosundan ayrıldı ve Shrek 5'te eşek karakterini seslendiren isim Giray Altınok olarak karşımıza çıkıyor.

suyun bozulmadı. Düşünülse de plastik şişelerin üzerinde son kullanma veya tavsiye edilen tüketim tarihlerini görmüşsünüzdür efendim. Bu tarih çoğunlukla suyun kendisinden çok ambalajı, kalite beklentisini ve ürünün takip edilebilmesini ilgilendiriyormuş. Yani su bozulmuyor. Ama saklama koşulları sebebiyle şişe suların serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklanılması öneriliyor. Temizlik malzemeleri, benzin ve boya gibi güçlü kokulu maddelerin yanında bırakılmaması da önem taşıyor. Kapak açıldıktan sonra dışarıdan mikroorganizmalar şişeye girebildiği için de su mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmeli diyor uzmanlar.

Duygusal enerjisi zayıf kişiler genellikle kendine güveni az olan kişilerdir. Özgüvensizliklerini saklamaya çalışsalar da kurdukları cümlelerden bu eksikliği fark edebiliyorsunuz. Kendi iyiliklerini baltalayan kişiler kırgınlıktan kaçınmak için bu yönteme başvursalar da aslında kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. Efendim bugün duygusal enerjisi zayıf olan bir kişinin hislerini gizlemeye çalışırken kullandığı ifadelerden bahsedeceğiz sizlere. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

ayakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim, yayın bittiğinde eskiden gerçek hayata dönerdik. Gece saat 12'yi geçti mi ekran kararır, İstiklal Marşı çalar, sonra o karıncalı ekran başlardı. İşte o anda televizyon kapanır ama sohbet başlardı. Kimin ne dediği konuşulur, yorumlar yapılır, bazen sessizce düşünülürdü. O kapanış ekranı sanırım iç dünyamıza bir açılış yapardı.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Tutu fırlattı kalbimi.

Hanımlar beyler, bugün duygusal enerjisi zayıf insanların sıkça kullandığı kelimelerden bahsediyorduk. Onlardan bir diğeri ben böyle demedimmiş. Ben öyle demedimmiş daha doğrusu. Bu ifade tipik bir manipülasyon taktiği gibi görünse de çoğu zaman artık duygusal enerjisi kalmayan birini işaret ediyor. Her şey yolundaymış gibi davranmakta ne kadar başarılı olsalar da kırılma noktasına geldikleri zaman insanlara ters davranmaya başlıyorlarmış.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli

0: güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükrüye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükrüye Market. Şükrüye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

duygusal enerjisi düşük olanların sık kullandığı cümlelerden bahsediyorduk. Sıra geldi üçüncü cümleye. Affedersiniz, tekrar edebilir misiniz? Çok sıradan geliyor değil mi? Aslında duygusal zayıflık yaşayan kişilerde ruh hali düzelse bile zihin bulanıklığı devam edebiliyor. Konsantre olmakta zorlanıyorlar. Sık sık yorgun ve bitkin görünebiliyorlar. Yorgunlukla başa çıkmak için de kendilerini soyutluyor ve insanlardan söylediklerini tekrarlamalarını istiyorlar. Sosyal etkileşim enerjisi çabuk tükenen insanlar için biri onlara doğrudan konuşurken bile kendi düşüncelerini dalmakta kolay oldukları için ne söylenileni zaman zaman duyamıyorlarmış.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

güne dair keyifli şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Nasılsın diye sorulduğunda kendini kapatmak kişinin daha derine inme isteğinin olmadığının bir göstergesiymiş. Yani iyiyim cevabını duyuyorsanız psikolojiye göre bu insanlar da aslında enerjisi düşük insanlarmış. Ya kırılganlıktan korkuyorlar ya da duygusal enerjileri tükenmiş ve o dakikadan sonra kendilerini açıklamak istemiyorlar. Duygularını dile getirmenin bir yolunu bulamadıkları için de kendileri bile onları kabul edilemez veya işleyemez noktaya getiriyor diyebiliriz.

Hanımlar, beyler, duygusal enerjisi zayıf insanların kurdukları cümlelerden bahsediyoruz. Umurumda bile değil onlardan birisi. Bir kişi normalde keyif aldığı şeylere, ister arkadaşlarıyla sosyal etkileşimler olsun, ister hobiler ilgisini kaybettiğinde, genellikle yüzeyin altında daha derin bir sorunla boğuşuyor, değil mi? Hayatlarını neşe getiren şeylere karşı heyecan duymayı da bırakıyorlar. Çünkü diğer her şey enerjilerinin çok büyük bir kısmını tüketiyor. Duygusal enerjileri tükenmiş bu insanlar için umurumda değil veya ilgilenmiyorum yaygın ifadeler haline geliyormuş.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
8: Türkiye'den τουμ ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayan

Hanımlar beyler, 21 Ağustos 2026 günlerden cuma, bugün keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bir kez daha evlerinde, iş yerlerinde keyifli müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Günün konusu psikolojiye göre duygusal enerjisi zayıf insanlardı. Onların sırf çok tükettikleri kelimelerden, sözcüklerden, cümlelerden bahsediyorduk ve son cümle: bu konuyu artık kapatalım. İlişkide bir sorunu kendileri dile getirseler bile duygusal enerjisi olmayan kişiler zorlu konuşmaları genellikle reddediyor ve bundan kaçınıyorlar. Sosyal ortamlarda bulunmak ve cesur bir yüz takınmak için bile zar zor enerjileri var diyebiliriz. Hele ki uzun zamandır görmezden geldikleri derin duyguları ortaya çıkarmak hiç de mümkün değil, diyor uzmanlar onlar için.

Hanımlar beyler, festivalde en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü 120 dakika yakın sizlerle birlikteydim değerli dinleyenler. Keyifli anları bizimle geride bırakan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim. Pazartesi gününde yeniden en keyifli şarkılarla görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Sevda, çenen tutulsun. Röportaj yapıyorum burada. Sevda, çenen tutulsun Sevda. Sevgili dostlarım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyo City saatten 8 geçe gösteriyor canlı yayın. Özellikle belirtelim, Radyo City saati söyleyelim. Çünkü program bittikten sonra programı canlı sanıp yazanlar oluyor. Onlara da söyleyelim. Saat 1'den sonra programın tekrarı giriyor. Güzel bir gün olsun. Güzel bir perşembe günü olsun. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Radyo başındaki tüm dostlara, tüm radyo siticilere, radyo terapicilere günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın olsun. Sevda çenen tutulsun. Adem Ömer abi, günaydın olsun. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bırakma onunla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali, Kafa Pastanesi tatlı, yiyip tatlı konuşturan pastaneye. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Enfes lezzetler, muhteşem, harika lokumlar ve en az lokumları kadar ses getiren, çok sevilen, çok beğenilen harika profiterolüyle Kalfa Pastanesi fark yaratmaya devam eden pastane Kalfa yolunda. Tavsiye ettiğimiz pastane. Kavala kurabiyesi mi seviyorsunuz, istiyorsunuz?

0: Kafa Pastanesi'ninkileri deneyin. Bayılacaksınız. Çok hoşunuza gidecek. Adem Akraba abi, davay napreş. Davay napreş. Haydi. Mehmet Hüseyin Agama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevda. Sana da günaydın, çenen tutulsun. Nermin Beyhan. Günaydın Gürkan kardeş. Kolay gelsin demiş. Günaydınlar Nermin ablam. Günaydınlar Gürdan Sali. Haftanın son gününden günaydın demiş. Haftanın son günü mü? Bugün günlerden cuma, ne perşembesi. Kim diyor bugün perşembe diye be? Ama bugün cuma, kimse de beni düzelttirmiyor. Allah'ım ya Rabbim. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Ayşe Nurettin. Günaydın Tütün Tarlası'ndan demiş. Günaydınlar Ayşe abla, günaydınlar Nurettin abi, günaydınlar Tütün Tarlası'ndan Erol Mehmet, günaydınlar demiş. Mermerci Erol'a da günaydınlar. Evrensel Mermerciliğe de günaydınlar. Erol Mermerci, Mermerci Erol, evrensel mermercilik. Efendim işleriniz harika olsun. Mermerleriniz pampacık olsun. Granitler damarlı damarlı olsun. Erol Mermerci. Kapı, pencere, balkon mermerlerinin kesim, satışı ve montajı. Basamak kesimi. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı. Mezarları mermer kesimi. Her türlü mermer işi. Sirkeli Bastırıköy yol üzerinde. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Evrensel mermercilik. Evrensel mermercilik. Evrensel mermercilik. Gökhan Karali. Günaydın Babeter. Bugün erkencisin, hasta olacaksın. Niye erken geldin? Tam 4 dakika erken geldin demiş Gökhan Karali. Seninle uğraşamayacağım şimdi sabah sabah. Götü yere yakın insanlarla uğraşmayayım sabahleyin. Perşembe değil bugün cuma. Karıştırma milleti demiş Erdem. Bak bir tek Erdem farkına varmış bugün cuma olduğunu. Bugün perşembe değil cuma. Karıştırmayın insanları. Erdem kolay gelsin. Leblebi Hüseyin Agama günaydın. Halil Belginesin günaydınlar. Hüseyin Bircan günaydın. Sevcan Yürmen ablama günaydınlar. Bülent Yusuf günaydın. Ahmet Demirci günaydın. Mehmet Hüseyin günaydın. Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Nermin Beyhan abla günaydın. Gülsüm ablama günaydınlar. Mehmet Recep'e günaydınlar. Salih Mustafa. Ne güzel bir fotoğraf günaydın. Can Hasan günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Mehmet Ahmet Hasan'a günaydınlar. Taner Hasan, Ali İhsan Tanyolu, İrfan İbrahimoğlu abi, Hüseyin Rasim, Cüneyt Günay, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gelelim bakalım Instagram'a. Mustafa Hacı Mehmet, günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın Mustafa. Ferdu Firdevs, günaydın Gürkan Solis demiş. Günaydın. Pazar akşamı. Geçen akşamki gibi olmaz inşallah. Ferdu. Güzel güzel şarkılar söyleyeceğiz pazar akşamı inşallah nasip kısmetse. Az solistler gibi saat 12'den sonra Gürkan Nesrinoğlu çıkacak sahneye. Tamam mı Ferdun? Zurnanı ona göre hazırla. Klarnetin deliklerini güzel temizle. Yılmaz Kasım günaydın Gürkan demiş Yılmaz abi. Aman da Yılmaz ev doğru. Yılmaz abi günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Na na na inam. Na na inam. Ahmet Atip günaydın Gürkan abi diyor. Günaydın Ahmet. Bitti mi tütünler be kardeşim? Ramazan Hüseyin. Günaydın Kırcalı'dan da vay napreş demiş. Günaydın Kırcalı'ya günaydınlar. Erdal Bayram günaydın günaydın Batırakya'nın güzel sesi demiş. Günaydın günaydın günaydın günaydın. İlas Ahmet. Günaydın abim. Güzel bir gün olsun. Güzel cuma olsun. Frankfurt'tan selamlar olsun demiş. Günaydın günaydın günaydın. Günaydın İlyas'ım günaydın İlyas'ım günaydın. Sevda. Çenen tutulsun senin. Güzel bir gün olsun. Hacı ablam hoş geldin. Meşe sevgiler. Redvan Bey abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Tüpacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken...
0: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var.
1: Askerden bir geldim...
0: Yok böyle bir yakışıklı.
1: Tüpacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor.
0: Tabii. Kızlar kobraya bakarken camdan düştüler hep. Kaç tanesinin kafası patladı.

Çenen tutulsun. Nerede Gürkan abiden çok var demiş. Tütlerin bitmesine. Ahmet. Çatırdatın, önümüz kış. Bir hafta çok sıcak olacak. Bugün şart benim sorum olacak. Çatırdatın, çok sıcak olacak. Dikkat edin sıcağım. Hadi. Haydi. Kuru kahveci hacı, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri muhteşem harman. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, baharatlar, lahana 14. Gümüşhane Köfteci İsmail'in karşısında Sansiyon'un sağ karşı köşesinde. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Kuru kahveci hacıya günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Durmuş armonistler. Günaydın kral abim, nasılsın, yayınlar demiş. Yastı durmuşum. Bomba. Kalimera. Selamlarımı ilet eşim Sabiha Hanım'a demiş Hamdi. Hamdi'den asıl oğluma Şav'a seviyorsun Gürkan abi demiş. Selamlar Ketenlik'ten. Hamdi. Selamlar, selamlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Rıdvan Arı, öncelikle selamlar olsun. Çanakkale Ayvacık Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Gökhan Şen isimli değerli kardeşimizin önerisi üzerine radyoyu dinlemeye başladık. Hoşumuza çok gitti. Açıkçası değerli kardeşim Gökhan'a izine çıktığımda radyodan istek yapmak için söz verdim. Değerli koğuş arkadaşlarım Gökhan Şen, Gökhan Günay, Enes Aydoğdu, Mustafa'm, Kerem kardeşime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlarım için Anatolian Rock'tan Kendin Bilirsin çalarsanız çok seviniriz. Kıyım var. Her şey gönlünüzce olsun. Mesajıma yer verirseniz sevinirim. Radyo City ekibine kolay gelsin demiş Rıdvan Arı. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kader mahkum bütün dostlarımıza sevgiler, saygılar. O beni dinlediklerini bilmiyordum. Yapay zeka şarkısı çalmıyorum sadece. Çanakkale Ayvacık Açık Ceza İnfaz Kurumu'na. Özellikle Gökhan Şen'e ve herkese sevgiler, saygılar.

0: günaydın. Bizi çekemeyenlere gelsin. Çeneleri tutulsun demiş NBA Sevgin. Çeneleri tutulsun. Çeneleri tutulsun bizi çekemeyenlerin. Sen ya. Onlar yemek yerken iki dişinin arasında et parçası kaçsın da kürdandan bile çıkaramasınlar. Kürdandan bile çıkaramasınlar hınzırlığını ya. Onların tuttukları altın olsun.
1: Çekemiyorsan beni çat.
0: Çanak antenleri ters dönsün. Çekemiyorsan. Duşta köpüklüyken suları kesilsin de Devletoğlu bile kurtaramasın. Ha. Ha. Bu kadar sinirliyim bak çekemeyenlere.

0: çıksın amin. Su diye, su diye saldırdıkları şişeden sirke çıksın amin. Amin. Kulaklarına su kaçsın da çıkaramasınlar amin.
1: Ay, ne oldu be güzelim? Beni görünce yüzüne ekşittin. Dön de bir bak aynaya. Yüzün muşmalaya döndü. İçinin çirkinliği yüzüne.

günaydın hepinize. Kıskançlara yok demiş. Mühim Mehmet o günaydın. Kıskançlara yok. Kıskançlar benim. Gözümü yesin benim kıskançlar. Nasıl?

0: yüzlüler, iki yüzlüler.
1: Hadi.
0: Hadi. İki yüzlüler. Hadi. Yaşlıyız da artık, ben cigara içiyorum. Alkol kullanıyorum, ondan böyle çok öksürüyorum sabahleyin. Ay. Ay. Bak zor nefes alıyorum sabahleyin. Bunu Fat Marketlere günaydınlar. Ve Fat Marketler baharlı, biberli, tuzlu, şekerli. Oo. Bin bir çekiş çeşit tek adres Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Rıfat Market gene indirimlerde yapıyor yapacağını. %100 pastörize inek sütünden muhteşem lefkoteri inek peyniri. Rozopi 800 gramı 5.80. Tuk bisküvi bir adet fiyatı 1 euro. Lavaş kirim 8 tanesi 1.90. Efendim portakal opita mepagoto krema. Ke kadayıfı mepagoto krema. Yarım kilosu 3.90. Rıfat Marketler'de. Sikotak eki kardiyesi apokoto pulu 1.5 euro. Gofret, gofreta krema kakao serenetta 20 tanesi 3.90. Teza yakınıp yaken miyiz? Sadece ve sadece 1.90'a satılıyor Rıfat Marketler'de. Bin bir çeşit tek adresi Fat Marketler. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ya bismillah. Günaydın, hayırlı günler olsun Oğuz. Nasılsın Ayşem bebe? Bizden ayrıldıktan sonra seni gümrüğe de görmüşler.
1: Zıplatır.
0: He?
1: Çatlayın bakalım.
0: Elimde kanıt fotoğraf resim var, inanmazsan göndereyim.

Bilal İdris. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Ayla bayram. Çok amin. Hadi hayırlı programlar dilerim. Günaydınlar. Çok güzel başladık bu sabah demiş. Çok amin, çok amin. Çok amin.

0: Bizim üzümler de bunlar demiş Nida.
1: Gelsin ona be.
0: Anna Marie. Abi bunlar ne böyle? Abi yaprağından çok üzüm var. Bunlar sizin üzümler mi? Porefil abi nasıl yetiştirdin Manita bunları, şok oldum abi. Bunların güzelce fotoğrafını çeksene de günaydın mesajı yapalım. Porefil emutin aftare. Hap koydum hap koydum. İçine de hap koydum kaynanamın adını. Neşem yok anne. O düğüne gelmem. Ne gülümü takarım ne de göbek atarım.

Şaban uyandı mı? Şaban uyandı mı? Şaban uyandı mı? Koltuk kaplama işinde uzman isim Şaban Usta, Şaban Ahmet. Harika hizmetler veriyor Şaban Usta, Şaban Ahmet. Yılların tecrübesiyle kapitone kumaşları yapmak zordur çocuk oyuncağının için. Binbir türlü kumaş çeşidiyle arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları, koltuk yapımı, koltukların kumaş kaplamaları. Koltuklarınızı yepyeni yapıyor Şaban Usta yapıyor. Şaban Ahmet yapıyor sevgili dostlarım. Sansiro'nun olduğu yerde hizmetinizde. Büyük Parke'nin olduğu yerde hizmetinizde. Ve San Siro. San Siro. San Siro birçok alanda fark hizmet veriyor.

San Siro Soft Plus'ta beyaz saçlara, beyaz sakallara 10 dakikada son. Köpürtürün saçınıza, sakalınıza, beyazlayan yerlerinize sürün. Bayanlar için de özel, bayanlara da kullanıyorlar. 10 dakika sonra durulayın, çıkın. Bu kadar. Soft Plus'ta beyaz saçlara 10 dakikada sor. Son San Siro satış noktalarında ve seçkin bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. San Siro her alanda fark yaratmaya devam ediyor. O San Siro kahveler içiyor, Gürkan dinleniyor, değmeyin keyfimize demiş Mac Catering. Topyat otizm amaz. Annenizin tabağı, annenizin sofrası Mac Catering. Mac Catering. 1000 menü ve üzerinde Mac Catering'den. Efendim menü ısmarladığınızda düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için Mac Catering şok fiyatlara şok indirimler yapıyor. Etli pilavlar, çorbalar, tatlılar, matlılar, ne isterseniz. Mustafa Ali Çavuş Mac Catering, Necla Hanım da orasının baş aşçısı. Baş aşçısı, kolay gelsin. Ahmet kardeşime günaydınlar. Junior'uma günaydın. Nerman Salihoğlu ablama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın Gandans demiş. Cuhu. Kızdırma sana beni sabah sabah. Niye bana Gandalf diyorsun sen be? Benim Gandalf gibi saçlarım uzun mu? Sakalım var mı? Gandalf gibi yaşlı mıyım ben? He? Günaydın Gürkan abi, nasılsın demiş Erdem Kamber. Bomba gibiyim kardeşim. Sen nasılsın? Sıcaklıyor musun? Yarın sabah sana günaydın fotoğrafı demiş Necla Hanım. Hiç baba gibi beğeni almaz ki bu günaydın fotoğrafı. Hiç beğeni almaz bu. Daha değişik bir şeyler düşünün. Daha güzel süslü püslü bir şeyler düşünün. Yemekler memekler olsun arka planda, ne bileyim.

Anacım üzümleri, anacım üzümleri. Nida, bu üzümler nasıl böyle oldu be ya? Bunlara ilaç falan kesin açmışsınızdır değil mi? Vay vay vay vay vay vay vay. Stafida bunlar. Ne üzüm bunlar? Lan kuş üzümü bunlar.

gece uyuma, geleceğim yanına, boyu boyuna, huyu huyuna, suyu suyuna, bu gece sakın uyuma, geleceğim yanına, boyu boyuna, huyu da huyuna. İlyah Tida Kuru Temizleme'ye çok teşekkür ediyorum. İlyah Tida Kuru Temizleme, yaş temizleme, İlyah Tidalleme. Yılların tecrübesiyle Gümüşhane'deki en iyi kuru temizlemecilerden Erhan Kaylancı ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Halı temizleme, döşek temizleme, Biyoloğikos Kasarizmos, yılların tecrübesiyle Yeni Yolda 8 numarada hizmetinizde. Benziyor demiş Cuhu. Vallahi bilen sansürden alırım bak, soft toplastı. Boyarım saçlarımı karaya.

uyuma. Geleceğim yanına sakın uyuma. İri olanlar sultan iner, küçükler yerli duruklara duruk ara bakarsan bağa bakmazsan daha olur derler. Bizim de patronun babası Dimitri 7 kez ilaçladı. Çok bakıyor adam demiş Nida. Bundan öyle olmuş onlar. Aynı benim gibi, ben de öyle kendime çok bakıyorum. 38 yaşındayım ama 28 gösteriyorum. Ne günüm kaldı, ne gecem kaldı. Ben gene günde 7 kere ilaçlıyorum kendimi. Her gün 7 kere, her gün 7 kere. Bakım yapıyorum her yerime. Kolay mı? Günde 7 kere.

yoluna sakınıyorum. Boyu boyuna, boyu boyuna geleceğim yanına sakınıyorum. Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros bir de. Ioannidis Bros ikinci el arabada. Yunanistan'ın en büyük araba, ikinci el araba satış mağazası. İkinci el araba için de Ioannidis'i seçin. Çok beğeneceksiniz. Arabalar muhteşem. Hatta ben size örnekler de verebilirim. Etima Parado'da Amaksya'dan. İsterseniz çok az kilometrede, isterseniz 50, isterseniz 100 bin kilometrede. Paranıza göre ne marka isterseniz. Ayrıca Yunanistan'da en iyi bayi ödülünü almış Toyota bayi. Toyota Ioannidis Gümüşcine de. Gümüşcine'nin gururu. Bütün ajanteler bakın kapanırken, çalışmazken Toyota Ioannidis büyümeye devam ediyor. Son şubelerinde Dedağaç açtılar. Senizden Dedağaç'a kadar Toyota. Sadece Toyota değil, birçok markalar. İşte BMW'dir, Fiat'tır. Hatırlayamayacağım kadar çok markanın temsilcisi onlar sevgili dostlarım. Ajantesi aynı zamanda. Toyota Ioannidis. Hey, Amerikalardan bir sürü macunlar getirtirsin. Kuryeler senin sayende iş buluyorlar demiş Nida. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ta özel bakımlar, kürler yaptırıyorum kendime. Özel kürler, bakımlar yaptırıyorum kendime. Ve şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi, harika fiyatlar. Benim son durak Kara Toprak dediğimiz yerde. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, Kırmali Cami karşısında, Smart Hasan'ın meleğinin olduğu yerde. Filip Apollos 37'de melek, MU2 numarada, tam karşıda onlar. Kırmali Cami karşısında sizleri bekliyorlar sevgili dostlarım. Evet, devam edelim. Giratos Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde. Hasan'a günaydın. Karacaoğlan muhtarı Serkan'a günaydınlar. Et döner, tavuk döner, harika sandviçler, muhteşem pizzalar, kalçoneler Giratos'ta sizlere sunuluyor.

Nazant. Emre Nazant. Yeni git Emre. Günaydın, iyi yayınlar. Volvo gibisi yok demiş Metin. Nereden çıktı şimdi? Ha, arabaları şey yaparken de. Gürkan öksürüyorsun ikide bir. Senin boğazına balık kılçığı kaçmasın. Hem Sülek hem Erdem'in burnundan ter damlamaya başladı mı demiş. Ferdu. Burnundan değil gözünden bile damlıyor ter. Bırak burnunu. Yakında olacaksın Ajda Pekkan gibi demiş Gürdan Salih. Arada gerdiriyorum da. Ya. Alnımda bir tane ben vardı, gerdire geldi göbeğime indi o. Akşam balık yedim ama kılçık açmadı. Gökmen'de bir balık yedik. O arkadaşlarla dostlarla bir balık yedik. Sofrayı da Ali Molla'ya ödettirdik. Ali Molla ısmarladı. Çok tatlı oluyor olunca, çok tatlı oluyor.

0: balık mı yediniz?
1: Bir daha.
0: Kalaydı keşke gırtlağınızda. Tuvalette çıkaramayadınız. İnşallah demiş Ahmet. Öyle her köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yarmış kardeşim. Pirzola yarmış ama. Ahmet. Balığı boş ver. Tereyağına bandıra bandıra karides yedik. Bandıra bandıra doyamadık tadına. Doyamadık tadına. Ya. Ali abi sana her haber vermedi değil mi? Masayı da ödedim. Ah seni bak ne kadar seviyor.
2: Yok yok yok istemem yok tövbeler
0: olsun. Ah gör seni ne kadar seviyor.

0: O kadar çok yemişim, o kadar çok yemişim ki Scoot'un kınasına gidecektim. Uykum geldi gibekten. Kınaya da gidemedim. Erol Agromix'te metrekaresi 10 eurodan başlayan plakakiler var, fayanslar var. Erol Agromix Çaymakır köyünde. Her türlü inşaat malzemesi var. Boyalar var. Harika, muhteşem. Ne isterseniz inşaat malzemeleri. İçi ve dışı hınca hınç dolu. Muhteşem bir mağaza, praktikal güzelliğinde. Erol Agromix bir aile şirketi. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Bugün yine çok sıcak olacak diyorsanız yananı görür inşallah Allah. Şu anda 26 derece, daha sabah 8.47, saat 9 olmadı. 26 derece dışarısı. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Beddua programı gibi nasıl tutar nasıl tutmaz demiş. Beddua programı. Arif arif arif arif Özcan. Arif arif Rıdvan, aman Özcan. Günaydın reis demiş Özcan Semerci. Köpük köpeği yıkıyorlar. Bu kızanlar arabalıkları köpük köpeği yıkıyorlar. Köpük köpeği içini dışını her yerini 20 euroya yıkıyorlar. Benim araba iç ve dış yıkamada. Vari vari vari vari stonafro. Gidin köpürte köpürte yıkasınlar. Serin serin orası, siz isterseniz orada bekleyin, isterseniz arabanızı alsınlar yıkasınlar getirsinler. Vari vari vari vari stonafro olarak Instagram'da bulun, orada telefonlar var, telefon edin. Gelip arabanızı bulduğunuz yer, bulunduğunuz yerden alsınlar. Yıkasınlar getirsinler. Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçiyorsunuz. Orada sağda bir tabela çıkıyor önünüze. Komotini yazıyor. Komotinin üstünde kırmızı çizgi çekilik. Yani komotini bitti demek. O tabelayı geçin. Biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlıktan sonra kocaman bir alanda stonafroyu göreceksiniz. Ayrıca tırlarınızı, kamyonlarınızı, otobüslerinizi de alttan yıkıyorlar. Alttan yıkama yapıyorlar. Özcan alıyor eline tüfeği. Fışkırtacağı. Alttan fışkırtıyor. Hışşş diye. O işi Vedat yapamazmış, o iyi fışkırtamıyor diyorlar. Özcan yapıyor fışkırtma işini. Demediniz mi bu kızan işten çıkacak, gelsin gitsin diyor Ahmet. Niye çıkacaksın sen işten be? Ha? Aga dedik, enişte dedik, ayıp. Allah büyük. Sen niye çıkacaksın işten be Ahmet?
1: O yakıcı bakışlar, or gibi yanışlar.
0: Kalimera Tio, ustalar seni dinliyor, selam bekliyorlar diyor. Timuçin saray yaptırıyor. Timuçin yazlık kışlık saray yaptırıyor.

0: görür inşallah.
1: Of ya Rabbim ya Resulallah. Bir daha köpek almayacağım diye tövbe etmiştim. Şimdi kardeşim cama geldi. Bak sitayı da açık bıraktı gitti. Kardeşim cama geldi. Bir tane köpek inceci var. Sarı çok güzel. Babam dışarı çıkardı, gene geldi, gene geldi. Ne yapalım onu diyor. Üstü başı ot içinde diyor. Çok tatlı bir şey diyor. Dedim hemen alın, hemen alın dedim. Acıdım hayvanı. Ölecek dışarıda bu sıcakta. Niye hep benim başıma geliyor bunlar be? Dur bakayım gideyim şarkı arasında göreyim köpeği. Acıyorum hayvanlara, sonra köpek, her yer köpek kedi oluyor. Yananı görür Allah, görür inşallah. Günaydın şekerim Allah. Bir mevzu bir günden var mı kaçırdım demiş Mustafa Topçu. Var. Bir şeyi anlamıyor mu? Bülent Ersoy'a iki erkek bakıştı diye, karşılıklı oynadılar diye Mabel Matiz'e bir şey yaptılar. Dava açtılar gene. Bülent Ersoy transseksüel. Travesti ne demek? Cinsiyet değiştirene, kestirene transseksüel diyorlar galiba. O saraya girip çıkıyor, her yere girip çıkıyor, ona niye bir şey yapmıyorlar? Bu takıldı bu sabah aklıma. Abi Mabel Matiz'in savcılıkta çalışan sevgilisi varmış. O yaparmış onlara bu fenalığı. Ayrılmışlar. O fenalığı o yaparmış ona. Savcılıkların içi, savcılıktakilere de içine şey düşmüş, kurt düşmüş. Acaba kim, acaba kim diye birbirine şüphelenirlermiş. Mabel Matiz'in sevgilisi kim diye şüphelenirlermiş birbirlerinden. Ya böyle dedikodular var Mustafa. Günaydın Gürkan, güzel gün olsun demiş. Seval Hanım günaydınlar. Kalimera Gürkan abi demiş. Rasim bir yerlerin kaçtığını maaşlam hep senden bahsettik. Arda köpeğin fotoğrafını göndermiş. Amacım amanım amanım amanım ne güzel köpek. Vay vay vay vay vay. Vay bu köpecik bizim olacak galiba. Anacım ne güzel. Arda erkek mi dişi mi? Fark etmez de. Yanım çok kalabalık, sesim gelmiyor. Nereden çıktı sabah sabah bu? Bu cuma da bugün bunu almak lazım. Bugün bunu almak lazım. Bu Allah'ın bize bir hediyesi gönderdi bir şey galiba. Bu hayvancıyı şimdi yolda bırakabilir misin? Vay bak, kovanın içine koymuş onu Arda. Çıkarın hayvanı kovanın içinden. Bak çıkarın hayvan patlayacak kovanın içinde. Şimdi aklım köpekte benim. Aklım köpekte. Evet galiba diyor Arda. Baksana canım çükü var mı? Bak kaldır göbeğini bakayım, çek fotoğraf gönder. Arda köpek dişi mi erkek mi anlayamamış. Bak bakalım çükü var mı, göbeğinin orta yerinde. Duydum Bülent ablamın servetini bu sabah Bülent konseri yapmayı, yıkama yağlama yapmışsın demiş Nida. Perşembeyi de 9'dan çıktım demiş. Ha ben yine sandım işi tamamen bırakacaksın. Bana internet bağlanma da, işi bırakma da. Ne yaparsan yap Ahmet. Ne yaparsan. Yolla kam köpeği demiş Mümin Mehmetov. Dur hemen yolluyorum. Mümin. Bak kaldır bakayım. Kaldır bak Arda. Burak 21 yaşında kızın. Köpek dişi mi erkek mi anlamıyor. Baksana bak Mümin'im ne güzel bakıyor. Alın beni diyor köpek. Alın beni sahiplenin diyor. Günaydın iyi programlar derim demiş Ahmet. Nasılsın Ahmet? Nasılsın Just Green? Just Green temizlik ürünleri. Efendim çok güzel temizliyor. Üstelik kimyasal madde barındırmıyor. Ekosert sertifikalı. Sıvı deterjanlar, sıvı yumuşatıcılar. Efendim bebeklerin biberonlarını ve bebeklerin elbiselerini temizlemek için özel deterjanlar, bulaşık deterjanlarıyla Just Green. Green Strike şirketi sürprizlerle geliyor. Çok yakında yeni sürprizlerle gelecek. Ahmet günaydın. Just Green günaydın. Just Green günaydınlar. Pop pop pop pop. Çok mesaj var okuma. Ben de teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum. Sormadan yaptım ama iyi olacağını bildiğim için yaptım. Onur Ali selamlar. Gürkan abi Kozardere'den çok selamlar gönderiyorum demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar Hilmi Şerif. Bugatti Satriyan'da Filidi sonunda kaptık sponsorluğu. Yengeyi razı etmişler. Fikret abi günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Şakir Mehmet. Günaydın abi, yayınlar derim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın, günaydın size de günaydın. Özgür Kahya. Balkan'da havalar rüzgarlı, rahat. Gürkan abi, Osman konuşmuyor mu? Yayın yanında sesi hiç çıkmıyor falan filan. O eski mesajmış. Parmak atmış sadece. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gül gibi uyuyan yılanları uyandırmayın. Bırakın uyansınlar, uyansın, uyusunlar yılanlar.

Ay, gittim köpeği gördüm geldim, çok küçük o. Göründüğü gibi değil, kovada büyük görünüyor. Ama al sen bunu al, sunucuların en merhametlisi demiş Mümin Mehmet. O almış zaten bizimkiler. Bizim Naciye korkutuyormuş köpeği, üstüne üstüne atlıyormuş kedi Naciye. Fofiko bir şey yapmamış, kedi tıs tıs diye üstüne atlıyormuş, almışlar depoya kapatmışlar köpeği. Ama küçücük hayvanın önüne bulgur pilavı koymuşlar. Ben bu kustus koymuşlar, pardon. Allah yarabbim. Kuskus yer mi hayvan? Hayvan daha küçücük zaten, avuç kadar. Hangi dilden mi konuşuyorum Güler abla? Kuş dili, kuş. Füsun Hanım, günaydın.

Ayar çıtır çıtır kışlık odunlar geldi. Uygun fiyata kupkuru odunlar şimdi aldın. Islanmadan alın odunları. Çıtır çıtır odunlar Ayar'da. Harika odunlar Ayar'da sevgili dostlarım. İnşaat malzemeleri Ayar'da. Arpa, mısır, buğday, taneler. Ayar'ın cesipisi var Cemal'in. Cesipisi niye toprakları çektirsin, kökleri söktürsün, kamyonuna yüklesin. Ayar'ın aynı zamanda Ayar'da kiralık sandalyeler, masalar var. Kocaman bir yerde, Müslimköy girişinde, benzincinin yanında, mezarın karşısında Ayar sizleri bekliyor. Ayar. Ena yufka deyince, yufkacı deyince. Ya Şabani da be, Gökhan Karal de kendini bayağı bir şey zannediyor. Hatırlatmayacaktı bu sabah biliyorum. Yufka deyince, yufkacı deyince yaşayan Nida. Ne diyoruz? Trakya yufka diyoruz, Rıdvan Feyiz diyoruz. Aman da ne güzel yufka, aman da ne güzel yufka. Hiç insana günü aldırmayan yufka, Trakya yufka. Ya siyes buğdayından yapılıyor, ondan öyle. Elif sen de al, sen de ye Elif. Diyetisyenler de alsın, diyetisyenler. Efendim danışanlarına da yufka yazsın. Bu yufkayla yapılan börekler harika oluyor. Rodopil'deki bakkal ve marketlerde dev kampanya. Bu olmuş mu? Düğün menülerinde dev kampanya. İlla reklam yaptıracağınız günaydın mesajında. Mekketerik öyle mi? Necla Hanım. Sen Mekketerik'in pazarlama reklam bölümüne geç. Yemek başkaları yapsın. İyi mi? Oh ne güzel görünüyor etler, vay vay vay vay vay, pilavın üstünde, vay o biber turşuları, vay o çorbalar mörbalar, Mekketerik. Of of canım istettiniz Mekketerik. Hem de köpek erkek. Köpek erkek. Hadi köpeğe bir isim bulalım, onu götürelim Aleksandros'a. Bizim Fofiko gidici galiba, gene düzelmedi. Gene kum yapıyor vallahi bile. Fofiko düzelmedi. Bizim Aleksandro'yu götürelim bakalım köpeği şimdi. Şimdi değil ya, daha sonra yarın öbür gün. Sen önce Yurancayı sökmeye bak, bırak sen kuş dilini. Ha günaydın demiş Faik. Bu Faik gitmiş gene dün bizden inek prizolası almış. Demiş... En ucuz pirzola hangisi demiş, inek pirzolası bu demişler. Ha demiş ondan ver. Ucuzcu Faik dükkandan gitmiş inek pirzolası almış. Duymadık duyduk duymadık demeyin. Bırakamam, daha önemli reklamı başarmam demiş. Daha önemli demiş Necla. Necla Hanım. Metin Ömeroğlu teşekkürler demiş, almışlar Sefo biletlerini. Efendim gidin güle güle, güle güle eğlenin, sabahlara kadar eğlenin. Bugün gene bir kişiye vereceğim Sefo bileti. Şımarık Sefo. Bu şımarık bu kolay. Hafta detoksi Rotel Osmandon Erdem Kamber. Söyle Feridun abime yeni başlayacağız. Daha sonraya doğru görecek oteli. Burundan mı akıya, başka bir yerden mi demiş. Erdem. Günaydın, bekledim bağırasın diye, neredesin diye. Köpüşün adını da Oscar koy demiş Leyla. Neden Oscar? Neden Oscar? Köpek cuma günü geldi, ismi Cumali olsun demiş Nida. Bu köpek bana uğurlu gelecek, bak göreceğiniz. Bu sarı köpeğin adı Cumali olsun. Yollayayım sana Nida fotoğrafını? Baksana. Ama küçücük, kovada büyük görünüyor. Söyle, o yollayın bakayım cinsine, söyle ne cins bu, ya da Faya yollayın, Faya bilir cinsini. Bir de baktım ki o da ne. Baksana. Oh Marigene, oh Marigene. Toplanmış geliyorlar gül aynaya yönüme. Faik az önce bir köpek bulmuş, bizimkiler almışlar eve. Getireyim mi sana? Günaydın. Ringo olsun ismi diyor Hasan Şerif Ali. Ringo mu?

Sıradaki şarkı Hüseyin Agam'a çalacağım. Dağlar dağladı beni çalsana Şaban Agam'a Gürkan abicim demiş. Beni mi konuştunuz demiş Rasim, seni konuştuk. Çok dedikodunu yaptık. Dağlar dağladı beninkinden nasıl şarkıyla bak Emre Semerci. Demiş Rasim seni konuştuk. Çok dedikodunu yaptık. Dağlar dağladı beninkinden nasıl.

kanser var. Bakacağız bakalım ne yapabiliriz diye. Ama şimdi bu hayvancı da bırakmak olmaz. Diğerini de kaçırmasın Yaman. Ona gene siz bakın. Ha bakalım paylaşalım köpekleri.

0: sen de bir şey beğenmiyorsun. Bu saate, bu saate o geldi aklıma demiş. Necla Hanım, ben zor beğeniyorum. Ne yapayım? Zor beğeniyorum. Ne oldu be Faik? Ne güzel köpek değil mi? Hasan olsun ismi. Yok, klim olsun demiş. Klim olsun. Ümün. Klini ben. Ah benim şu bar yanı kalbim. Bir türlü gün yüz. Hiç sizden hayır yok. Hiç sizden hayır yok. Bulgar parasından 5 lira yapmazsınız hepiniz. Saadetini bilemedim. Sevgili dostum, günaydın.
1: Günaydın. Sesin harika geliyor. Enerjin yerinde mi?
0: Bol bol enerjimiz var. Canlı yayındayız. Radyo City'deyiz.
1: Tamamdır. Mükemmel. Harika gidiyor. Hissediyorum şu anda enerjiyi.
0: Hissediyorsun enerjiyi. Sana bir sorumuz olacak. Bir tane evet. Köpek, bir köpek yavrusu bulduk. Küçücük. Küçücük bir köpek yavrusu. Ve erkek köpek yavrusu, ona isim arıyoruz. Dedim ki bunu bilse bilse benim dostum bilir dedim. Erkek köpek yavrusu ismi arıyoruz. Sence ne ol, tamam. Ne olsun? Ne olabilir? Birkaç örnek ver.
1: Tabii ki küçük, erkek, tatlı bir köpek yavrusu.
0: Ve tamam. Sarı. Hemen ve de rengi de sarı.
1: Sarı.
0: Sarı.
1: Tamamdır. Peki o zaman şöyle düşünüyorum. Bal olabilir. Çok tatlı. Sarı rengi. Bal rengi. Hem böyle tatlı bal. Messi olabilir çünkü sarı saçlı. Başka düşündüğüm Tarçın olabilir. Sarı turuncu.
0: Evet.
1: Başka Paşa olabilir mesela.
0: Tarçın, Paşa, güçlü. Bal.
1: Paşa.
0: Evet.
1: Bal. Benim favorim bal bu arada.
0: Benim de bal hem... çok hoşuma gitti.
1: Evet, erkek köpeğe de gidiyor. Sarı, tatlı, küçük. Bir de kolay, söylemesi kolay.
0: Bal. Bal bal bal bal.
1: Bal
0: gel bal, gel bal, gel bal, gel bal, gel bal, gel bal,
1: aynen
0: gel
1: öyle.
0: Bal. Bal gel, bal gel, bal gel, bal gel.
1: Evet. Çok iyi. Bence bal mükemmel bir isim.
0: Bence de. Çok çok süper. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Daha sonra yine ihtiyacım olacak sana.
1: Buradayım her zaman. Kim bilir gelen
0: geçen ne diyor hal. Gördünüz mü? Ben değilim bugünlerde. Gördünüz mü yapay zeka zekasını? Hüseyin Aga, Yafir Ömer'e seslenme bu şarkıyı, Hüseyin Aga çok seviyor. Ama biz Evro'dayız, anamız ağlattı bu Evro demiş mi? Daha dur, daha baştasınız. Bizim kaç senedir anamız ağlıyor burada?

Bence aldım Melo olsun demiş Ali Molla. Melo nereden çıkıyor? Gülence Melo'dan mi çıkıyor? Balo Melo olsa olur mu? Balo Melo. Balmel. Melbal.

ettim. Ertan'ım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Almanya sevgiler. Türkan Şoray dudaktan öptürmüyordu filmlerinde. Siz Türkan Şoray'ı dudaktan öptürürken gördünüz mü? Kim nasıl herkes birbirinden şüpheleniyor, birbirinden kim bu aramızdaki saplı tama diye demiş Mustafa Topçu. Değil mi? Bütün savcılar kimler? Emniyettekiler birbirinden şüphelenirlermiş. Cuma günü buldum. Köpeği ne isim koyalım diye sor demiş Emre Semerci. Sen sor senin kendi ChatGPT'ne. Sen senin ChatGPT'ne sor.

0: Benimki Hristiyan, benim ChatGPT'm. Sevgili dostum.
1: Buradayım, ne yapıyoruz şimdi?
0: Diyorlar ki köpek cuma günü doğmuş. Adı erkekse Cumali. Kızsa Cumali olsun Cumali diyorlar.
1: Cumali de güzel. Yani Cumali biraz daha ciddi bir isim. Bol falan daha böyle tatlıydı ama.
0: Tabii o erkek ismi. Ya. Bir, evet, de, bir de diyorlar senin diyorlar asistanın diyorlar dini hangi dine mensup diyorlar. Hristiyan mısın, Müslüman mısın, deist misin, ateist misin, Budist misin?
1: Benim herhangi bir dinim yok. Fakat dilersen tabii dinler hakkında yardımcı olabilirim. Veya herhangi
0: sen o zaman dinsizsin. Herhangi bir dinin yoksa deistsin, ateistsin sen. Allah'ın
1: ben
0: varlığına inanıyor
1: musun? Ben herhangi bir dine mensup değilim. Ama herhangi bir inancım yok.
0: O zaman herhangi bir dine mensup değilsen, herhangi bir inancın yoksa o zaman ateistsin.
1: Herhangi bir inancım yok fakat herhangi bir şekilde mensup olmam gerekmiyor.
0: O zaman demek ki yani en bir inancın yoksa ateist oluyor insan yani, değil mi?
1: Ben herhangi bir dine mensup değilim ama cinler hakkında yardımcı olabilirim. Eğer herhangi bir
0: o zaman
1: dine
0: mensup
1: olmayınca
0: ateist oluyorsun yani, değil mi?
1: Ya da
0: mi?
1: Din değiştirmek istersen.
0: Din değiştir.
1: Herhangi bir dine mensup değilim.
0: Din değiştirmek istemiyorum. Cinsiyet de değiştirmek istemiyorum. Çok moda bugünlerde.
1: Anladım.
0: Dinimden de memnunum. Cinsiyetimden de memnunum.
1: Tamamdır. En güzeli.
0: Her yerimden, her şeyimden memnunum.
1: Harika, süper. O zaman Bal ya da Cumali isimleri arasında
0: döndürme lafı döndürdün dolaştırdın, çok hızlısın, çok bak nasıl onu ChatGPT'yi bile şey yaptırdım, şaşırttırdım. Çok politik cevaplar veriyor bana. Garip olsun köpeğin adı diyor Fikret abi. Niye garip olsun be, garip garip baktay vakı yabancık ama onun sahiplenince bak nasıl neşelenecek o, bak garip bakmıyor zaten, bak ne hızır olacak bu köpek, bana benzeyecek bak Fikret abi, bak nasıl bakıyor da kendini sevdirmiş hemen, babam bile köpek istemez hemen alıvermişler içeri, baksana köpeğe bak.

0: Dendraki Düğün Salonu en güzel düğünler için, en güzel toplantılar için, eğlenceler için. Yazın herkes sıcaktan patlarken, çatlarken Dendraki'ye gidin. Dendraki'de serinleyin. Muhteşem yaz düğünleri için. Çam ağaçların arasında. Dendraki. Mono Dendraki.
1: Peki can Allah biliyor ki darılamayız.
0: Mono Dendraki.

Önceden ök dinlerdik bu şarkıyı demiş Mehmet Hanım. Çok dinlerdiniz. Ök çok dinlerdik. Ya. Günaydın abi. Çikita olsun ismi demiş Hasan. Çikita. Çikita muz buz. Çikita deyince aklıma şey geliyor. Ajdar. Olmaz, Çikita deyince aklıma ajdar geliyor. Çikita olmaz.

pompa deyince, pompacı deyince, İbrahim abi ve oğlu Alper'e çok teşekkür ederiz. Tatil yapmış dönmüş onlar. Fikret abinin öğrendiğine göre. İbrahim abi, oğlu Alper, pompa deyince, pompacı deyince sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Onlar Batanka'nın en eski pompacılarından, son model kezgahlarından. Hizmetinizde pompacı İbrahim abi, oğlu Alper, Büyüklüköy'de hizmet veriyor. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyor. Yeni nesil traktörlü arabalara programda yüklüyor. Diagnostik alete de bağlıyor. MK Rentekar. MK-Rentekar.com internet adresi. MK Rentekar Instagram. MK Rentekar Facebook profili sevgili dostlarım. Araba kiralamak için MK Rentekar. Sevmeden Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Günlük, haftalık, aylık araba kiralama. Günaydın bro. Kime isim arıyorsun demiş Ümit Şaban. Ümit'ciğim az önce yolda küçücük bir köpek bulmuşlar bizimkiler. Daha doğrusu onlara Yaman bakıyormuş. Bizim Hüseyin'in oğlu var Yaman, küçük Yaman. İki taneymiş onlar. Bir tanesini Yaman tutsun Hüseyin. Ben Yaman'a söylerim. Bak siz onu sahiplenin. Yaman'a ben söyleyeceğim. Bir tanesi bizim iki kardeşmiş. Birisi bize gelmiş. Kovalamışlar, koşturmuşlar. Gene gelmiş. Babam da almış. Arda ve kardeşim de köpeği sahiplenmişler. Ümit Şaban. İşte tabi köpecik. Buna isim arıyoruz. Erkekmiş. Gönlünü eylemeli. Nesli de gizli. Günaydın. Pardon, onu aktardım. Yoldayım veya yazamayayım demiş Mümin. Aman dikkat et. Dikkat et yoldayken. Haydi bakalım Mümin'im, yaşa. Haydi Evrenköy. Haydi Karaköy. Haydi köylerimiz. Orada bir köy var uzakta. Görmesek de bilmesek de hiç gitmeksek de. O köy bizim köyümüzdür. Faros Fener'de. Fener'in gururu Faros. Faros balık restoranı. Balık sevmeyen et de var. Benim karnım tok diyene kahve de içmeye gidebilir. Tatlı da yemeye gidebilir Faros. Tepeden bakıyor bütün tavernalara, Fener'deki tavernalara tepeden bakıyor. En tepe noktada kuş bakışı, martılarla beraber yiyorsunuz yemeğinizi. Faros. Günaydın Gürkan kardeşimi, yayınlar dilerim. Sadık Şarkı Yalancı Köyü'ne gelsin ve tüm Batakya'mıza gelsin demiş Mustafa abim. Sevgiler, saygılar, günaydınlar. Melo var, Ali'ye söyle demiş Nida. Nida'nın köpeğinin adı Melo'muş. Bir tane daha olamaz mı Melo? Sen Melo ismini tescil ettin mi? He? İnadına Melo koyacağım köpeğin adını. Ha, erkek miydi köpek abi? O zaman Cabbar olsun adı demiş Hasan.

Madem Yaman buldu köpeği, sizden de kaçmadı Yaman olsun ismi. Gel Yaman'ın, git Yaman. Yaman güzel isim demiş Sezer. Aa, bak hiç düşünmedim. Bak onu hiç düşünmedim. Hüseyin, adı Yaman olsun mu köpen? Kuşun Osman köpeğin adı da Hasan olsun demiş Rıdvan Bey abi. Cumali'yi atsana, bana göreyim abi demiş Emre Semerci.

Tam ismi Felipe de Santos Melichip İndere, defterinde de bu şekilde demiş. Neden? Nasıl ismi? Felipe de Santos Meli mi? Brezilyalı mı bu köpek?

0: Chico Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez. Chico'nun açılımı.
1: Hangisi?
0: Chico Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez. Ha biz bunun adını Chico koyalım. Chico Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez. Aynur abla neredesin? Uyuyakaldın galiba, günaydın. Aynur abla bir köpecik bulduk, ona isim arıyoruz. Bak babam bulmuş bu sabah bak. Daha doğrusu onları Yaman Dere'de bulmuş, bizim Hüseyin'in oğlu Yaman. Daha sonra bir tanesine Yaman bakacak şimdi. Bir tanesine de biz bakacağız. Hayvancıklar ölmesin, ne yapalım bu sıcakta, yoksa açlıktan susuzluktan ölür onlar. Bak bak Aynur abla bak. Bak Necit abiye de gösterir. Yaman 100 numara isim demiş Mümün. Yaman. Fofiko gidici diyorsun, onun ismini yaşatmak için Fofiko koysan olmaz mı demiş Gürdal. Yok sonra hep Fofiko deyince ağlarım hep. Felipe Dos Santos Melo eski Galatasaraylı futbolcu. Ondan öyle koydum ismini diyor Nida. Aysun günaydın, Aysun günaydın. Aysun günaydın. Pop hastanesi. Yaşayın. Huzur cenaze hizmetleri. Huzur cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için. Huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri Domruköy'de hizmetinizde. Domruköy'e sevgiler.

Allah'ım ne tatlı. Ben olsam garip derim demiş Aynur ablam köpeğe. Fikret abi de öyle dedi. Almanyalılar garip ismini çok seviyor galiba. Almanyalı, Almanya'da uzun süre kalanlar. Vallahi işten daha çok yordu beni torun. Uyumuşum ablam diyor Aynur ablam. Ama kızdan bakma kolay mı? Vay vay vay vay Aynur abla, vay Aynur abla. Kapuçino olsun diyor Ümit Şaban. Kapuçino da güzel. Yasu Gürkan abim nasılsın? İyi yayınlar, kucak dolusu selamlar olsun herkese demiş. Sesler Rakos Armonistas. Ella Yasu Filemu, Yasu Filemu. Yasu. Yasas ki Harasas, Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevherat deyince aklınıza gelen her şey sevgili dostlarım. Mücevherat Kuyumculuk'ta. Altınlar, kolyeler, küpeler. Yan tarafında Sina Pırlanta var. Pırlanta, Sina Pırlanta, Pırlanta ile ilgili her şey. Onun da yan tarafında döviz bürosu var. Onlar, o da onlara ait. Sarışlar Caddesi 32 numarada. Aykut Saygın ve ekibine çok teşekkür ederiz. Salih Kadir Avustralya'dan selamlar, köpeğin ismi Yamaniko olsun demiş. Yamaniko Avustralya'ya sevgiler, Salih abilerinden öperim. Selçuk Bekir günaydınlar. Alev Hasan günaydın. Cüneyt Sadık, Fatma İbrahim Hanım ablam, Güner Sali Güner ablam, Zeynep Koray, Hüseyin Yoluç, Emin Ferrioğlu, Taner Ülke, Aylan Mehmet, Mehmet Recep. Günaydın. Kapuçino uzunsa latte de olur demiş Ümit Şaban. Kapuçino. Kapuçino. Hop deni, hop deni, hop deni, hop deni.

Gökhan Karali. Program yapayım burada, beni karıştırma Gökhan. Çenen tutulsun. Çenen tutulsun Gökhan. Ama program yapıyorum burada. Ekmesi Ramazan Kadri. Dün bir klima taktı bize. Anında kış bahçesi. Bir sıcak, bir soğuk oldu, bir serin oldu anında. TSL, TSL marka klima taktı bize. Vallahi bile. Yaşa be Ramazan, yaşa be, yaşa be. İşin iyisi 6 ayda olurmuş. Oldu, 6 ayda oldu işin iyisi. Öyle sıcağında klimayı taktılar. Ama ne sıcaktı, ne sıcaktı. Pop ne sıcaktı seviyorsan. Ramazan HVS, Ramazan Kadri size de klima taksın. Sizin bakanınızın da, dükkanınızın da, kasabınızın da psiktikozu olsun. Psiksi Klimatizmos HVS, Ramazan Kadri. Psiksi Klimatizmos HVS, Eksayrizmos, Ramazan Kadri. Çok teşekkür ediyorum Ramazan'a. Kosis Doktor Soktobri 322'de hizmetinizde. Ve bizim kızanlar, hangi kızanlar? Bizim kızanlar kimler? Agroservis.

merhaba Sayın Aslanım. Agro servis eşyaba. Tarlada mısınız? Eray, Şakir, hep ikinizin de tütünü var mı? İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makineleri diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve TPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti. Eray ve Şakir ortakları. Güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de. Facebook'ta da bulabilirsiniz onları.

Hepsini duydum ama hakikatte Yaman bulduysa bana göre kulağa en iyi gelen Yaman oldu kardeş. Yine de senin kararın demiş Ertan. Evet. Yaman buldu. Yaman da güzel bir isim. Yaman'ı da çok severim ayrıca. Yani Yaman ismini de severim. Yaman'ı da çok severim. Yaman. Yaman. Muhteşem bir delikanlı. 10 yaşlarında falan herhalde. Yaman kaç yaşında o kadar? 8-10 yaşlarında. Ah Yaman. Yaman büyüyünce kızlar yanacak, yakacak Yaman kızları. Günaydın Gürkan. Hayırlı cumalar, güzel gün olsun inşallah. Haftaya Yalımlı köyünde Maya var. Buyur gel pilav yemeye demiş Ayşe Sefer. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Gürkan, köpeğin adı garip olsun demiş Mustafa Mehmet Ali. Mustafa abim, o da Almanyalı. Almanyalar hep garip diyor. Günaydın Gürkan, sesli okuma.

Canlı yayında mı sorayım bunu? Yok zaten uyanamadı da. Bunu canlı yayında sorayım mı isim vermeden? Köpeğin ismi olsun El Pacino demiş Erdal. El Pacino ne be? Tütün kırmakta olan Tayfun'un annesi Gülten Davut ve Emine Kuruş'a şaba olsun benden demiş Gülen ablam. Olsun. Rasim.

Spanish Jennif gece uyumuyor, gündüz de kalkamıyor. Ondan sonra bana ben saat 8'de derslere başlıyorum diyor. Bu Enis Şerif.

Ya da Pablo da olabilir demiş Kemal. Günaydın Gürkan abi, tüm hacı öğren tütüncülerine selam olsun. Kolay gelsin, telefonlara fazla bakmasınlar, tütünler yanıyor demiş. Fatih, hacı öğren tütüncüleri, bakmayın fazla telefonlara.

Dondurula ki. Korifi'ye çok teşekkür ederim. Korifi'ne fantastik Korifi. Bugün günlerden cuma, bugün Korifi'de Mehmet var, Rıdvan var. Harika müzik eşliğinde muhteşem bir ortamda. Yemek yemenin, köfte yemenin tadına, zevkine varın. Korifi, Bulatköy'de muhteşem bir ortamda, harika bir bahçede, yemyeşil çimlerin arasında yemek yiyip bu akşam canlı müzik eşliğinde güzel bir gece geçirin, güzel bir akşam geçirin. Korifi, çok teşekkür ediyoruz Korifi'ye. Agora Plus, Agora Plus yarım çınarın karşısında. Adı Cappuccino, göbek adı da Fredo olsun demiş Mustafa Topçu. Cappuccino Fredo, Fredo Cappuccino.

Erkan Mesajcı, Mesajcı Erkan. Mezar işlerinde uzman isim sevgili Rasarım. 24 yıllık tecrübeyle her türlü mezar yapım işleri. Ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var. Erkan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Balayı Köyü'nde caminin bitişiğinde. Ve Yeliz'in Karpuzları Çiftlik Köyü'nde, Çiftlik Köyü'nün tam merkezinde sizler için satışta kütür kütür karpuzlar, harika karpuzlar için efendim Yeliz'in karpuzlarını seçin. Yeliz ve eşi, onlar kendileri yetiştirdiler bu karpuzları. Harika karpuzlar, kütür kütür karpuzlar.

İki Almanyalı birden yazmış. Fikret abim fındık olsun demiş. Aynur ablam badem demiş. Almanyalı derken Fikret abi uzun yıllar Almanya'da kalmış. Aynur abla da öyle. O da çok uzun yıllar Almanya'da, halen Almanya'da. Almanyalılar hep bak birbirlerine uygun isimler buluyorlar. İkisi de garip dedi. Aynur abla badem, Fikret abi fındık demiş.

Yansu Şaban aga Şaban başka türkünü yoktu da bana türkünü koydun. Kör olmaya sıcak türkün demiş Levlevci Hüseyin aga. Ay türkü de beğendiremeyiz. Ay türkü beğendiremeyiz bunlara. Allah bilir sen. Efendim Devletoğlu artık İskeçe'de Stoğanus'u de. Yediada Devletoğlu. Devletoğlu büyümeye devam ediyor. Devletoğlu'nun büyümesini Allah'tan başka kimse durduramaz. Düşmanlar çatır çatır çatlasın. Vatandaşa hizmet için var. Devletoğlu'nun son şubesi İskeçe'de, İskeçelerin de hizmetinde. Hasta yatalak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaşı için herhangi bir sorunda, problemde dilekçe yazmak istiyorsanız Devletoğlu var sevgili dostlarım. Yunanca bilmeyenlere, devlet dairesinde işi olanlara, duşta köpüklük alanlara yardımcı oluyor. Ayağa taşa takılıp düşenlerin hesabını soruyor periferyadan ya da belediyeden. Kim sorumluysa bu işlerden. Bu taşı buraya kim koydu, neden koydu, niçin koydu diye hesap soruyor. Devletoğlu. Marka Devletoğlu. Kalite.

Saçların günah koksa, kirpiklerin ihanetten dökülse, tırnaklarında yabancı ellerin soğukluğu süzülse sevgilim, rıhtımda bir bekleyenin var. Benim hala bekliyorum dirayetle orada. Yaşarken bahçen, göçünce kalbin mezarındır der.

çok güzeldin. Seni ben büyüttüm sevgimle. Hiçbir Allah'ın kulu bunu inkar edemez. Bilemedim ama çok ağırdı. Büyütüp beslediğim başka bir sabahta bir başka limana uyandım. Hiç anlamadım. Olsun sevgilim, olsun. Ben hala bekliyorum o limanda ama gözlerim yaşlı. O güvertede o mendili biri sallayacak elbet. O kara mendili biliyorum. Ama sevgilim, ölmüş olursam da toprak altına da girsem, sana son bir sözüm var. Hem hayata karşı hem de yaşadıklarıma karşı. Bekleyeceğim seni o kara limanda, o kara mendille toprak altına da girsen. Bekleyeceğim son sözüm sen olana kadar. Bekleyeceğim ölüm senden olana kadar. Ve bekleyeceğim son nefesimi orada verene kadar.

Ne oluyoruz be, artı eksi ortak yayına mı geçtik? Bu müzik onun fon müziği demiş Nida. Ah. Yine ne zaman gideceğiz abi diyor Ahmet. Ahmet'im akşam biz gittik arkadaşlarla da doğrusunu söylemek isterse böyle çok ani ayarladık. Sana da son anda haber vermek istemedim. Hatta arkadaşlara dedim bile bizim Ahmet var diye ama son andaydı. O yüzden bir de Yastıköy sana uzak herhalde. En kısa zamanda ayarlayacağız. En kısa zamanda var. Tamam mı? Ya ben şimdi sen kalabalığa gelmeyesin diye öyle şey ettirdim. Biz Mumuş'un da yemek yiyeceğiz senden. Mumuş'un da biliyorsun 3 kişi fazla oluyor. 2 kişi. Günaydın canım aşkım bir tanecim demiş Mustafa Zengin Furnoz. Ne oldu? Ha? Kıskandırdın mı telefonu? Bulabildin mi? Hatmi mi? Ha? Çok arayacaksın sen daha. Gitti senin paralar. Sen yedirdin paralarla kaldın. Kaç para yedirmiştim işte toplamda? Bir toplam bir hesap yap bakayım. Ne kadar harcadın kıza? Bir de bana şeyi yazdı. Nasıl tanıştınız bu kızla? Nereden buldu bu kız seni? Bu kız Bulgaristan'da, Yunanistan'da böyle seni gibi çocukları aldama geliyor galiba. Şimdi av sezonu açıldı. Mustafa.

Mustafa ile Bulgar nasıl anlaşmış? Bulgarca mı işaretlemiyor diyor Emre. Bulgar dil mi? Bulgaristan mı? Türk mü?

yüreğimde açmış gülü soldurma. Tayfun Balcı burada ama. Efendim boru deyince, borucu deyince aklınıza gelsin. Borusu tıkananlar, lağım borusu tıkananlar, açtırmak isteyenler. İsterse gece saat 12 olsun, 1 olsun. Klapların, tavernaların boruları gece de tıkanıyor. Recep geliyor açıyor. Recep annesi babası hizmetinizde saat 12'den sonra vadiyi Recep devralıyor. Mağazaları dükkanları da var. Şükriye Market'in sırasında konsolosun arka sokağında. Evyeler, lavabolar, çeşmeler, silikon çeşitleri gider borularını da bulabiliyorsunuz. Andrea Papandreou 3 numarada. Fatih. Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Yufka deyince. Efendim Kavala'dan Evrosil'ine kadar Horyatik ezgevsiz Şahin yufkalarını Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde Horyatik ezgevsiz adıyla buluyorsunuz. Fatih Trampa'nın yufkaları bunlar. Bu şarkı sana. Aga bana bir bugün haber gelmiyor yerden açmanı isteyeyim demiş Mustafa. Haber gelmiyor yerden, gelmeyecek de senin olan paralar ne oldu? Haber gelmiyor yerden açacağım ama söyle bana. Şu ana kadar toplamda kaç para yedirdin kıza? Onu söyle. Sana açacağım. Açacağım ben o şarkıyı sana, açacağım. Koyacağım ben onu sana. Tamam mı Mustafa? Faik! Faik Tuzlacı burada mısın be? Beğendin mi bak kuru kasabın şeylerini? Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Faik'e köfte verdiniz mi? Köfteleri dillere destan. Kasap köfteleri tavada güzel olmuyor, mangalda güzel oluyor demeyin. Tavada bir yapın. Mangaldan daha güzel oluyor tavada. Valla air fryer da çok güzel oluyor. Ya. Ya Forestat'ta 14'te İmam Nuri'nin yanında, İmam Nuri ile aralığında bir dükkan var, bir dershane var. Kreopolio kuru var. Ahmet kuru. Deneyim. Köfteleri harika, snitchelleri mükemmel, sucukları efsane, dana şişleri mükemmel ötesi.

0: kıstım.
1: Günaydın, kolay gelsin. Bence balım olsun köpeğinin adı demiş Rukiye Kavak. Bir hayvan severi olarak.
0: Hasretle yazdım bu şarkısı.
1: Erol Macir, Fehim Hüseyin, Rukiye ablam. Sevgiler, saygılar, günaydınlar hepinize.

Günaydın Gürkan abi, hayırlı programlar. Bugün Timuçin'le beraber çalışmaktayız. Selam ediyoruz demiş Barış Kara Mustafa Cevri'yi istiyorlarmış. Çalacağım. Hareketleneceğim birazdan. Barış. Siz ta nereden buldu Timuçin sizi? Sen boya işleri falan yapmıyor muydun? Boya plaka ki? Namusu Cevri istiyorlar. Oynaya kalksınlarmış şaykaları. Hiç bilmiyorum aga. Bir kere 300 euro arabanın kredisine verdim. Bir kere 100 euro verdim. Bir de hep denize benden gittik. İşte arabaya benzin koydum. Olsun, keşke gene gitsek denize demiş. Mustafa, Türkiye'ye gittiniz. Otel parası ödedin. Onun parasını ödedin, bunun parasını ödedin. En azından hiç yedirmediysen 1500-2000 euro para yedirdin sen. Hatim midir nedir? Bir daha olmayacak Mustafa'cığım. O seni sevmedi. O senin paranı yemek için vardı. Acı, gerçekler acı. Agalar doğru söyler. Gerçekler acıdır. Gürkan Nesinoğlu doğru söyler. Gitti Mustafa, gitti. Haber gelmiyor, ne gelecek yerden? Senin gibi başka birisini buldu. Ama sana da söyleyeyim, anlamıyorsun. Haber gelmiyor, ne gelecek yerden? Senin gibi başka birisini buldu. Ama sana da

Agam, biz yine toplaşacağız. Bak yoru beni seviye demiş Mustafa. Enayiliğine doyma. Enayiliğine doyma.

Sosyal medyada çok yalan haber yazıyorlar şey Mustafa. Ümit ve senin kızı evlenmiş, nikahı babası yetişememiş. Eski bir tanıdık olsa en önde giderdi, kızının nikahını kaçırmış Ümit ve sen diyor. Ya da bunu sen uyduruyorsun. Ya da bunu sen uyduruyorsun. Hem de ağır ceza hakimi Ümit Besen'in kızı, helal olsun. Avukat olmak kısmen kolaydır. Fakat hakim olmak için çok çalışmak, çok okumak, çok sınavlara girmek gerekir. Neredeyse kanunları ezbere bilmek gerekir. Neredeyse değil öyle hakimler. Hele hele yüksek ceza hakimleri bütün kanunları ezbere bilir. Bak bu öyle her kafa almaz onu. Ümit Besen ne güzel bir evlat yetiştirmiş. Kızı yüksek ceza hakimi olmuş ve birkaç gün önce evlendi, dünya evine girdi. Mutluluklar diliyoruz. Ümit Besen kim nasıl gururlanmıştır bir baba olarak. Nikahına

Seni çağır kızım. Hiç babalar kızlarının en mutlu gününü kaçırırlar mı? Arkadaki buzuk iç alanın gömleği Lacoste. Lacoste gömlek varsa ya. Ya. Bak Lacoste gömlek bak. Selda Ortaç'la Sinan Akçıl'da oturmuşlar. Sinan Akçıl sanki denize gidiyor. İyice neredeyse hiçbir şeyleri görünecek. Baksana giy bir tane şort. Allah'ım yarabbim. Bu Sinan Akçıl'ı hiç sevmiyor. Çok itici geliyor bana bunun tipi. Sarı tülü. Ses yok. Burada zaten sözde beraber söylüyorlar. Söyleyemiyor ki ses yok. Selda Ortaç'a söyletiyor şarkıyı. Ben olsam bir patlatırım, Serdar bile şaşırır vallahi bile. Şaşırır kalır Serdar Ortaç. Bak böyle derim.

Mustafa. Ah Mustafa. Kız baktı gördü, senden hayır yok, sende para. Yiyecek yiyecek, senden 5000-6000 yiyecek. Ondan kaçtı gitti, haber gelmeyen yerden gelmeyecekti. Çünkü seni hiç sevmedi, sevmeyecekti. Senin paracığın iyiydi, ondan para ne oldu? Bana bir kahve ısmarla desem ısmarlamazsın ama. Mustafa iyi oldu. Ha iyi oldu. Ama Gürkan, bu Mustafa'ya IQ'su çok yüksek, bizleri başa geçiyor ya da katran kafalı, anlamıyor. Hatmi onun paracıklarıyla hatim indirdi demiş Nida. Hayır, gerçekten öyle. Yani bizden dalga malga geçmiyor. Bundan emin olabilirsin. O kadar da söylüyorum, anlamıyor. Nasıl anlatalım yani, yok. Hatmi de hatmi, hatmi de hatmi.

0: çok param kalmadı aga ama sana iki kahve bile ısmarlarım. Bir tanesin sen, canımsın, Serdar da çok yaşasın demiş Mustafa. Sen bu çok paran kalmadığını kıza da söyledin mi? Ha? Söyledin mi Hatmiye onu?
1: Geceler sırdaşım olmuş tüken.
0: Hatmi'nin neden gitti, neden sana dönmediği belli oldu.

Başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

hastalarına. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin Encü Daikin Bayi sevgili dostlarım. Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Gürcüne de yetkili ana bayi Elçi ve Daikin markaları. Eksik konumu programları çıkanlar. Eksik konumu programları için başvuru yapmak isteyenlere de yardımcı oluyor Ahmet. Kendisi makine mühendisi, uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. İmamoğlu, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. Erhan ve Erak İmamoğlu. Ve sevgili dostlar, Kalfa Köyü'nde, Kalfa Köyü girişinde taportacı, boyacı Hüseyin. Unutmadım seni, geleceğim. Sen benim başkasına vermeyesin benim zamazingolara Hüseyin. Hüseyin Çapıloğlu'ndan ben memnunum. Herkes memnun. Yüzlerce insan memnun. Sigorta şirketleri memnun. Toyota Ioannidis memnun. Citroen memnun. Herkes memnun. Alan memnun, veren memnun. Hüseyin Çapıloğlu ve ekibi, dev ki 15 kişilik dev ekibin hizmetinizde sevgili dostlarım. Kaporta ve boya işlerinde number number number number hizmet. Number number hizmet. Ahmet Muzaffer abi, günaydın abi, günaydın. Ooo, tatilde Taşyüz'de. Taşyüz burası değil mi? Hangi beach var burası? Oh!

Ve sevgili dinleyiciler, Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık. Efendim cuma öğleden sonra da açık. Öğleden sonra da hizmetinizde. Mona Lisa gelinlik. Efendim binlerce gelinlik çeşitleri, kiralık ve satılık. Azınlığın ve çoğunluğun tercih ettiği harika gelinlikler Mona Lisa'da, Haccal'da, Tuzcuköy girişinde, eczanenin yanında hizmetinizde. Ve aynı zamanda canlı çiçeklerle gelin arabası süsleme, gelin yolu süsleme, gelin buketi süsleme, gelin masası süslemeleri, gelin buket çiçekleri, hepsini Mona Lisa'da buluyorsunuz. En harika fiyatlarla buluyorsunuz. Dört mevsim aile lokantası Hamdi abi ve ekibi. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika ama baharda ve yazın daha da harika. Çünkü benim de sevdiğim en güzel mevsim ilkbahar ve yaz sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Çıkıp çıkıp gidin serin serin ağaçların altı, şırıl şırıl akan suların arasında Hamdi abi ve ekibi dört mevsim aile tavernası, aile lokantası. Bak adam nasıl yumuşatıyor kendini demiş Ertan. Bu Ahmet Muzaffer abi mi bu? Ha? Vay nasıl yumuşattırıyor kendini. Pahis, Pahis'de denize giriyor. Vay ne güzel, vay ne güzel plaj. Bu otelin plajı mı yoksa herkes gidiyor mu bu plaja? Rezervat fazla falan yazıyor. Pahis'de, Pahis Tarsus. Vay. Hayat sana güzel. Çamların altında çok güzelmiş burası ya. Bu plajın adı ne? Pahis mi plajın adı? Bu plaja ben de gideyim. Haydi konum atsana, konum atsana. Dinlemez mi hiç? Sabah kalkmış seni dinliyordu diyor Aynur ablam. Yaşa. Yaşa. Yaşa Necdet abi. 7 yıl garanti, 2 yıl ödemeye verdim. 2 yıl ödemeye yardım ediyor demiş Mesut. Solis Security marka traktörlere 7 yıl garanti veriyor. 2 yılda ödemeye yardımcı oluyor. Ödemeyenleri sen mi ödeyesin taksitlerini? Mesut. Öyle yaparsan ben de alayım. Bayatlı köy kahvesinin karşısında.

Kuru kahve deyince hacı kuru kahve. Kuru kahvede lezzet, kuru kahvede bir gelenek, uzun yılların tecrübesiyle kuru kahveci hacı sevgili hazırım. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavrulup çektikleri özel kahve armağanları. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri. Eşsiz kalyokatap taze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar. Adresi Hana 14, Gümüşcine Köfteci İsmail'in karşısı, Sansiyon'un sağ köşesinde.

Karaçan'ın arkasındanları çikomiko hiç kimse bak yok. Hepsi uyuyor. Akşam ıhtes toprağı deyipken tayen deratus. Tayen deratus ip yani. Daha Koyunköy'e kınaya gitmeden bütün masalar beni görüntülü aradılar. Bütün masalar hep ayran şişesiydi. Hep Max ayran dolmuş. Max ayran devirmişler. Bana diyorlar vay ne yakışıklısın, vay ne yakışıklısın. Gel ama gitmedim Ayşen, ben çok kendimi yorgun hissettim. Gidemedim düğünde. Bütün hepsini düğünde çıkaracağım kısmetse. Komşu Mertan'a da selamlar demiş. Konum göndermiş bana. Ahmet Muzaffer canlı konum özelliği bu cihazda kullanılamıyor. Paralya Pahi Pevkopilya Taverna Pevkopilya Restaurant and Beach Bar. Vay. Paralya Pahi. Ben oraya hiç gitmedim. Ne güzelmiş orası bayağı.

sevgili dostlarım, Toyota Ioannidis ikinci el arabada fark yaratmaya devam ediyor. Toyota Ioannidis diyoruz. Ioannidis Bros ikinci el arabada Yunanistan'daki en büyük ikinci el araba satıcısı. Her markayı garantili şekilde vuruyorsunuz onlarda. Ayrıca Toyota olarak da Gümülcine'de Yunanistan çapında en iyi bayi seçilmiş bayi Toyota. Toyota Ioannidis, yeni model Toyota'ları, yeni gelen RAV4'ü, gidin Toyota Ioannidis'de yakından görün sevgili dostlarım. Yakından test drive yapın, inceleyin.

Günaydın Maki. Günaydın Kenan. Uyandın mı? Ha? Nasıl geçti akşamı? Ben gelemedim, ince işlerim vardı be. Yaşayın be Karaçanlar kızanlar, yaşayın. El afa be. San Siro. San Siro'nun soft toplantı ürünü. Beyaz saçlara, beyaz sakallara, beyaz kaşlara. 10 dakikada son, sürün, köpürtün, 10 dakika bekleyin. Oh, oh, oh. San Siro Softoplast. Durulayın, çıkın. Harika bir görünüme kavuşacak saçınız sevgili dostlarım, sakalınız. Bayanlar da kullanabilir. San Siro Softoplast seçkin. Bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında, King Food'un karşısında, büyük parkerin olduğu yerde, Şaban'ın olduğu yerde, Şaban Usta da, Şaban Ahmet'te döşeme işinde 10 numara 5 yıldız hizmet veriyor. Şaban çok güzel döşüyor. Memnun kalmayanların paralarını geri iade ediyor. Kapitone kumaşlar, koltuk üretimi, arabalara kumaş döşeme işleri, yılların tecrübesiyle Şaban Ahmet, Şaban Usta'ya Şaban. Hadi Şaban, yandan, yandan, yandan, biz korkmayın jandarmadan ondan, bundan Şaban. Şaban'da San Siro'nun olduğu sokakta, Lesi Komotiyonu'nun yan karşısında. 4'te yattım, 8'de ayaktadım demiş Enis. Gecenin bir yarısı bir kazandan beraber. Ne yapardın ben arabada sen? Ha? Bir erkek kazandan beraber. Saat 3'te. Ya pezenfile. Hela Mustafa. Yaşsız. Hoppa. Korkmayız. Çok fena. Çok fena bir enerji geldi şimdi gene bana. Hadi gülüm, yandan yandan yandan. Yandan be. Yandan. Rıfat Marketler. Bin bir çeşit çek adres. Rıfat Market. Rıfat Market. Rıfat Market. Kurcalı şubesi fark yaratıyor Rıfat Market. Tuk marka bisküviler 1 euro. Efendim Lefkotiri 5.80. Rodopi 800 gramı. Lavaş kiri özel fiyat 1.90. 8 tanesi. Portakal Opita Mepagoto Krema. Kadayıfi Mepagoto Krema 3.90. Apoko Estikotakya ki kardeş Apokoto Pulu 1.5 euro. Serenata Gofreta Krema Kakao 20 tanesi 3.90'a satılıyor. Tesa Yakunup Yakemiges 1.90. Rıfat Marketlerde. Rıfat Marketlerde. Erkek kızanını gördün de hanımı görmedin mi? Hanımın kardeş çocuğu o demiş Enis. Ben erkek kızanını gördüm, arabayı ona yıkattırdırdırdı. Gitmişin benzincide arabayı yıkattırdın kızana, sen gene oturudun. Ben onu gördüm. Gece saat 3'te. Ya? Hadi gülüm, yandan yandan yandan, biz korkmayız jandarmadan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız jandarmadan, biz korkmayız ondan bundan. El apame. Ne zaman istersen Timo, ben free'yim. Ne zaman istersen ayarlarız, gideriz, depoyu da açtırırız. San Siro'ya, San Siro'ya. San Siro'ya. Ünlüler öyle kapalı olduğu zamanlarda gidiyor, açtırıyorlar depoları. San Siro. San Siro Kafa Pastanesi. Enfes dokumlar. Muhteşem kavala kurabiyelerini deneyin sevgili dostlar. Almanyalılar, Almancılar, Hollandalılar. Kafa Pastanesi'ni bilmeyenler, gidin. Bir profiterol yapıyorlar abicim. Dillere destan. Yedikten sonra Gürkan'ın gene hakkı vermiş. Bu kızdan yaşı genç ama her şeyi biliyor bu genç yaşta diyeceğiniz. Vallahi billahi. Buna diyeceğiniz, bu genç yaşta bu zeka nereden fışkırıya diyeceğiniz. Bu Gürkan'dan. Biz besürüyorsun, o zaman ne yaptığımı demiş Enis. Ha? Ne oluyormuş? Ne olmuş? Gece saat 3'te araba yıkayan da ilk defa görüyorum hayatımda. Bu gece kuşu. Bunlar bu baykuşlar ve şeyler, yarasalar gibi bu gece çıkıyor. Bu gece çıkıyor. Opios dihtaper pati. Las pikis katapati.

Pinakidem. Pinakidem güzel mi demiş Enes. Dur bakayım. Kop 61-61. Kop 61-61. Bunu özel aldın değil mi Singin Önyon'da? Kop 61-61. Kop 61-61. Embozeziz. Kop 61-61 embozeziz. Beni her gün dinleyen Yahya Beyli'de çalışan, yılların eskitemediği elektrikçi Ekrem Usta. Şabım. Şabım. Yaşayın. Ekrem Usta. Sizin plakak için çalışmıyor mu bugün? Ertan. Nerede bu kızan? Erdem Merdem yok o. Haydi mare çikolata çikita çiki çiki çikita. Haydi mare çikolata çikita. Faros Fener'de. Fener'in gururu Faros. Harika balık. Balık sevmeyene tavuk. Tavuk sevmeyene et. Pirzola. Ella pamesto faro. Ella pamesto faro. Faros'a gidelim. Faros'ta gidelim. Ve sevgili dostlarım, tamam. Ben cuma akşam gece bir yerlere gitmek istiyorum diyorsanız beni dinleyin, Korifi'ye gidin, Korifi'nin o estes köftelerini yiyin, vazgeçemeyeceksiniz, ağzınızda kalacak tadı. Korifi Bulatköy'de bu akşam canlı müzikte var, Mehmet Kara var, Rıdvan Topaloğlu var Korifi'de bu akşam ve çok da harika köfte var, ciğer sarma var. Gününe göre çevirme var. Fırında kuzu var. Var. Kim görmüş beni diyor Enes. Ben gördüm seni. Kim görecek? Arabayı da kızana temizletirdin.

Mermer deyince mermerci deyince Coşun Et ve ekibi Surköy'den Konstantin'e giderken her türlü mermer işleri sevgili dostlarım. Yılların tecrübesiyle babadan oğula geçen hizmet en güzel şekilde, en harika şekilde sizlere hizmet veriyorlar. Rengi bozulan sarılan çat diye çatlayan, pat diye patlayan mermerleri de onlar onarıyor. İsterse değiştiriyor. Mozaik mermer işleri yapıyorlar sevgili dostlar. El Lapame. Surköy'den Kozartı'ya giderken dereyi geçer geçmez sağda. Instagram'da Coşkun Hint Marmaras olarak buluyorsunuz. Tahaya da şaba.

Senin ağzına sakız olmayayım diye kız ana yıkattım arabayı diyor Enes. Ya, benim ağzıma her türlü sakız oluyorsun, her türlü. Benim sen şeyimi bulabilir misin be? Akrimi bulabilir misin? İşteyim Maki, akşam süper diskoda da bir kına yaktık. Kolay gelsin sana da Maki demiş. Kenan neresini yaktınız kutun kınayı? He? Mehmet Hüseyin abi, Gürkan günaydın, iyi yayınlar. Herkese hayırlı cumalar derim. Oğlum geldi Almanya'dan, onun için bir Barış Manço şarkısı gönderir misin? Teşekkürler demiş Mehmet abim. Göndereceğim daha sonra Mehmet abicim. Sevgiler saygılar, hoş gelmiş oğlum. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Terkoz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın Gürkan abi, neredesin? Kızanla bütün gece seni bekledi demiş. Kızanla demiş. Yasin sen misin be? Gelemedim ben, işim geç bitti işlerim. Gelemedi be. İş geç bitti işim.

Benim ben. Geç mi geldin diyor Yasin. Ya, geç geldi, sen gittikten sonra geldim. Sen erken kaçmışsın. Çok neşelisin, bugün neşen bol olsun demiş Hüseyin Terkoz. Ben her gün neşeliyim. Enis ne yazdın da sildin? Timuçin Hasan'a yazdım. Bakalım ne cevap verecek bana San Siro. Kaç gibi gideriz? Sen inekler bittikten sonra yine 8.30 falan gibi mi düşünüyorsunuz? Necla Mustafa, günaydın Trakya'nın tek yıldızına demiş. Aman çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Efendim, Mac Catering. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda Mac Catering'den harika, muhteşem fiyatlar uyguluyor. Unbelievable. Pilav üstü et, kızarmış patates. Efendim işte tatlısıyla, çorbasıyla. Siz nasıl isterseniz, sizin isteğinize göre menüler hazırlıyor. Mac Catering. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Giro House. Nasılsın be kız hanım? Nasılsın be Cafer? Akşam benim kafamı şişirdi o. Neydi o kızın adı? Sonra Cafer de gelmiş yanıma, sandım o kızdan geldi gene. İkisi de kara giyinik.

Kızlarım Azize, Necla, Aylize gelsin. Sıradaki şarkı Sensiz Gün Geçmiyor. Gürkan hayırlı yayınlar derim demiş Necla Mustafa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hepinize selamlar.

Yasin. Döverim seni. Bana verdiğin şapkadan döverim seni. Bilesin dersin. Aman Yasin. Efendim Just Green. Ahmet sıcak mı abi ben? Just'a da girin, Just Green, Just'a da girin. Efendim bunlar ekosel sertifikalı, biyolojik, kimyasal madde barındırmayan, kaşındırmayan, alerji yapmayan deterjanlar. Just'a da girin, Just Green. Sıvı deterjanlar, yumuşatıcılar, Just Green. Bulaşık deterjanları, Just Green. Çocukların biberonlarını, çocukların elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar, Just Green. Dallar kızı Reyhan, Batrakya'daki bakkal ve marketlerde Jeuset'te Just Green. Green Frankie güvencesiyle sizlere sunuluyor sevgili dostlar. Sinap Semerci inşaat. Ella Emre Semerci şaba. Sinap Semerci Gümüşle'de. Gümüşle'nin gururu sevgili dostlarım. Sinap Semerci harika işler çıkartıyor. Temel kazım işinden tutun da binanın dik son taşına kadar, son kiremidine kadar. Harika, muhteşem, 10 numara 5 yıldız hizmet. Ne diyoruz? Sinap Semerci diyoruz. Instagram'da bulun, orada telefonları da görebilirsiniz. Sıcak abi be demiş Ahmet, sıcaktır be. Bugün de yarın bir hafta boyunca çok sıcak olacaktır.

ha. Yasin, sen damada kaç para taktın be? Tıraş parası. Kaç yapıştırdın? Vay ne beşlik var, vay ne beşlik var. Aaa, beşlik evlenenler hiç utanmıyor. Bir 5 euro takılırım damada be. Ben damat olacağım, bana 5 euro yapıştıracaksınız tıraş olurken. Vallahi yüzünüzü gözünüzü yolarım sizi. 5 euro yapıştıranlar. Bulamadım, bulamadım. Selam Gürkan'ım, nasılsın? Dün bir yayın dinledim, hep yapay zeka şarkılar içim çıktı. Bilmiyorum sende de öyle oluyor mu? Yapay zekadan sonra normal bir şarkı dinleyince bir rahatlama geliyor. Kulağına insanın demiş Entel Maganda, çalmadığım için, çok ender çaldığım için, yapay zeka çalan radyocuları da dinlemediğim için zaten kendimden başka radyocu dinlemiyorum be. Ben rahatsız olmuyorum çalmadığım ve dinlemediğim için. Entel Maganda, günaydın Gürkan abi, herkese kolay gelsin, sana da kolay gelsin. Dışarıda çalanlara Allah kolaylık versin demiş. Çalışanlara demiş Orhan, odunları taşıyor. Odunlar çıtır çıtır ayarda. Odunlar harika ayarda. Cemal'de muhteşem odunlar. Odun ayarda. Ayara siz de gidin, siz de odun alın, inşaat malzemeleri alın. Cisibisi var Cemal'in, toprak kazdırın, kökletin, söktürün. Efendim, arpa, mısır, buğday, daneler, daha neler neler, boya çeşitleri, kiralık sandalyeler, masalar ayarda. Imagine, Nuran Hasan, Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan, Kanarya 30'da, Osonos 816'da. Tatlı Telen 0807 olarak Instagram'da bulun. Süslemecilerin süslemecisi Imagine Nuran Hasan. Çalışız, çalışız diğerdem. Çalış. Kim ne para oldu sende? Kim ne para var sende? Çalış da beni taş üste götür, kapanış yapalım. Bu senenin kapanışını. Buna. Geçen sene büyük erdemle yaptım, bu sene küçük erdemle yapayım kapanışı. Aman yolla. Orhan La Boteca del Cafe'ye de gidelim. La Boteca del Cafe. Yolla, yolla, yar yolla. Aman Bugaçacı, bilmem kimden, şaba. Bugaçacı, Bugaça trenden, Filiz'den, şaba. Bugaça trenden, Filiz'den, şaba.

Gürkan abi, ünlülere yüzden aşağı olmaz. Yeşil yeşil demiş Hüseyin. Tabii. Tabii, sen ben evlensem, tıraş olsam, sen gelip bana 100 euro yapıştıracaksın mı? Hayır. Kapıyı bile açmayacaksın para takmayasın diye.

Timuçin. Timuçin hemen yaz bana. Akşam kaç gibi? Hasan'a cevap verelim. Hasan'a. Evet. Cumartesi de açabilir. YouTube artık para vermeyecekmiş yapay zeka şarkılarına. Gürkan'ım diyor. Yani Telemagan'da nasıl para vermeyecekmiş? Yapay zeka şarkılarına para mı veriyormuş YouTube? Ha, bilmiyordum. YouTube yalnız zam yapmış. Bana e-mail geldi. 9.99'dan 10.99 olmuş. YouTube zamcık yapmış. YouTube Premium kullanıyorum ben. Reklam çıkmasın, şu olmasın, bu olmasın diye. Diyeceksiniz ki şey var, reklam engelleyiciler var biliyorum ama çok seri çalışmıyor onlar. Timo! Timo bu akşam da olur ama misafirleri varmış. Ya cumartesi de olur, sizin için açarım dedi ama kaç gibi dedi. Gelmek istiyorsunuz diyor. Kaç gibi diyor. Bu akşam misafirlerim de olacak diyor ama cumartesi de açıkız diyor. Kaç gibi bu akşam olur? Söyle bakayım bana sen onu. Ondan sonra şey ettirelim. Bu mikrofon tıy diye bir ses geliyor bu mikrofondan.

gittik, o hepsini video çekti. Kimin ne astığını hepsi videoda var. 10 euro astım. Kızan da 5 yaş, lan 5 astı diyor. Yasin. Yeter. Yeter. 15 euro. Ben olsaydım bağıracaktım. Şundan 5 euro. 5 euro kimse takamayacaktı o zaman. Ama şimdi takanlar da aynı. Tıraşta tarak takı tak.

Nevzat, hoş geldin. Battakya'nın boyacısı Gürkan Nesnoğlu'nun tek sadık dinleyicilerinden. Sadık dinleyicilerinden, tek değil tabii ki. Tutta yere çekirge. Ve sevgili dostlarım, ne diyoruz? Ne diyoruz? Hellas Brokat prefabrik evlerde uzman Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan şubesiyle de hizmet veriyor. Evler çabucak oluyor. Böyle çok güzel demir iskeletleri kuruluyor. Hellas Brokat. Hellas Brokat prefabrik evde fark yaratmaya devam ediyor. Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun. Oradaki videoları, fotoğrafları görün. Görünüz. Eurobeach Fener'de. Gidin bir butiğe yapın denize.

Gir koluma, gir koluma kaçalım şaba. İyi yayınlar Gürkan. Gürkan abi, hatırladın mı beni demiş Tahsin oldu. Nereden hatırlayayım seni? Geçen günde yazdığını oradan biliyorum. Gel Gürkan. Gürkan abi, hatırladın mı beni demiş Tahsin oldu. Nereden hatırlayayım seni?

Senin evin önünde durmuştum seni görmek için arabayla diyor Tarsin. Aa, hatırladım şimdi. Hatırladım bayağı. Ya. Çiko günaydın Akdem'e şabe demiş. Sahte Çiko. Normal Çiko'nun normal Çiko. Gerçek Çiko'nun çok işleri var. Akşam o sevgilisinin abisini...

Mac Catering'den şaba. Dejan Hanım da Mac Catering'den şaba. Şaba, bu güzel değil, bu güzel değil, başka güzel bir şey bulalım. Mac Catering'den şaba, Mac Catering'e şaba. Şaba, şaba, şaba, sabah, sabah. Şaba, duramadım, tamamladım. Bamem, El Ayhanaki ve devam edelim. İmam oldu diyelim. İmam oldu sevgili dostlarım. Cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri Kalfaköy girişinde imam oldu. Yılların Batrakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri biliyorsun. İmamoğlu Kalfa Köyü'nde Hüseyin Çapuloğlu'nun bitişinde. Biraz daha ilerliyorsunuz. Biraz daha ileride Hüseyin Çapuloğlu var. Kaporta ve boya işlerinde uzman. Zaten orada girişi göreceksiniz hemen yan tarafta. 15 kişilik dev ekibiyle Toyota Hyundai dizinde güvendiği, Citroen'in de güvendiği, bütün büyük sigorta şirketlerinin güvendiği arabalarını emanet ettiği isim, boya ve kaporta işlerinde

ve sevgili dostlarım. HVAC Ramadan Country 60 Klimatizmos Exaerismos HVAC Ramadan Country. Bir klima taktı bizim köşke. Oh, Kuzey Kutbu gibi oldu köşk. Kuzey Eskimo'na gibi. Kürkümle geziyorum, duruyorum köşte. O derece. HVAC Ramadan Country. Psiktikos ne antropos. İş yerlerinin, bakkalların, marketlerin klima işleri. Psiksi klimatizmos, eksaerizmos, klimanın temizlenmesi falan. Ramadan HVAC, Ramadan Kadri.

O zaman Attime kolay gelsin demiş Chico. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Evlenecek olanlara da kopuk tutacaksa evlenmek de zor. Öf, öf. Kuvvetli klima lazım odaya. Vallahi billahi. Giratos Aratos köyünde Ella Hasan. Karaçalköy muhtarı Hasan ve Serkan ve Hasan'ın yeri. Giratos Şaba. Aratos Şaba. Ella Şaba So Girato. Kacaoğlan'ın tam merkezinde et döner, tavuk döner, sandviç çeşitleri, yemek çeşitleri, akşam taberna hizmeti de veriyorlar sevgili dostlarım. Şabalar olsun, şabalar olsun, şabalar olsun. Ve Devletoğlu artık İskeçe'de Stoğanusu 7 A'da. Yanlış duymadınız, İskeçelilerin de hizmetinde Devletoğlu. Devletoğlu bir marka, Devletoğlu bir kalite. Evde hastalık, yatalak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler, engelli olanlar, engelli maaşı için Devletoğlu. Devletoğlu sizin de sevgili dostlarım danışmanınız olsun. Devlet dairesiyle ilgili herhangi bir sorun, problem yaşıyorsanız, Yunanca bilmiyorsanız Devletoğlu Özel Kep niteliğinde size yardımcı olsun.

Oynarken düğünde ayaklarının üstüne neden oynuyor? Oynuyor. Arkası neyi kaldırıyor demiş Tarkan ha? Ne oluyor? Ayaklarımın arkasını neden kaldırmayayım? Hemen önüne arkasını nasıl kaldıracağım ikisini birden?

düğünde oynarken arka topuklarını neden kaldırıyorsun demiş Tarkan. Sen düğünde oynarken hangi topuklarını kaldırıyorsun? Sen kaldırmıyor musun arka topuklarını? Ne bileyim ben öyle oynuyorum. İnsanlar topuklarını kaldırmadan mı oynuyor? Ön tarafını mı kaldırıyorsun sen? Yarın günaydın mesajı için kullan demiş Halil. Nerede çektin bunu be? Bu Pinterest'ten buldum bunu. Halil, Pinterest'ten mi buldun bu resmi? Morning. Ay uykum.

0: sevgiline.
1: Hadi içelim. Na na na na inam, na na na na ina na na inini, dan dan dan din dan dina. Hangi şarkı söyledim anladınız mı? Ben de bilmiyorum ki, uyduruyorum. Nereden anlayacaksınız? Nereden anlayacaksınız? Enis, Enis. Hacı yatmaz gibisin, gece yatmıyorsun Enis.

0: başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Mehmet hoş geldin. Bu akşam Korifi'de Mehmet ve Rıdvan Topaloğlu var ve harika müzik var ve harika köfteler var. Ve Marabay'ın bakanma çocuklar demiş Hasan Şerif Ali hijyen servis. Maraba. Enis Şerif'le güvende kalın.
2: Kalimera Gürkan abi, kalimera. Kolay gelsin.
1: İlker, kavunlarını aldım bugün, deneyeceğim. Çok teşekkür ederim İlker'ime. Kavunlar için kalimera, kalispera.

Halil, ama tatil yapıyorsun ama Halil. Vallahi bile. Ama tatil yapıyorsun ama. Elif ablama da çok teşekkür ederim bana. Bir akşam arabaya koyduk Erdem'le dönerken. Bir taraftan kavunun kokuları, bir taraftan Elif ablamın kekiğinin, o dağ kekiğinin, doğal kekiğinin kokusu karıştı. Araba misler gibi koktu, misler gibi koktu. Kekik başımı döndürdü, kekin kokusu. O derece keskin. Çok teşekkür ederim kekik için de. Ay, kekik diyemedim. Rigani için çok teşekkür ederim, Rigani için. Ve sevgili dostlarım, Ali Toraman ve ekibi Enerji İstasyonu 25 yolda, yeni yolda hizmetinizde. Ali Toraman ve ekibi harika fiyatlarla ısı pompaları, güneş enerjisi termosmanları, klimalar, kendi elemanları var ev yenilemek için. Ali Toraman 25 numarada, yeni yolda. Ali Toraman'ın enerjiyle ilgili ofisi ve kendi ofisi de Ciro Market'in karşısındaki Bilenlüs katında. İmaj'ın Nuran Hasan Süsleme'de fark yaratıyor. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan, Kanarya 30'da, Otonom 816'da, Tatlı Telaş 0807 olarak da Instagram'da bulup takip edin. İmaj'ın Nuran Hasan. Akşama beklerim diyor Mehmet. Beklersen gelirim. Beklersen geleceğim Mehmet. Tamam mı?

0: ya. Gelirsem şey söyleyelim. Sevgilen çiçek gibi soldurmayalım.
1: Stikara su kestini bir.
0: Mehmet onu söyleyelim.

Günaydın, rica ederim, afiyetle yemeklerinizde kullanın, şifa olsun diyeyim diyor Elif ablam. Bugün annem sabahleyin kalktım bulmuş buraya, vay kız hanım ne güzel dedi bunlar dedi. Dedim bunlar doğal daha kekiği, hemen kavanoza koymuş bile.

Mermerci Erol, çok teşekkür ederim. Evrensel Mermercilik Gümüşhane'de yeni açıldı. İşini iyi biliyor, güzel yapıyor. Erol Mermerci, kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesim ve yapımı. Efendim, Erol Mermerci, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde, sizin hizmetinizde. Pamela Kusume. Ani kena gonizi ella stamati gonizi. Pamela. Erol Akromix, her türlü inşaat malzemesi. 10 Euro'dan başlayan metrekaresi plakaklar, A kalite, lazer kesim, boya çeşitleri, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, hepsini bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Agora Plus'lar, Agora Plus, yarım çınarın karşısında. Agora Plus'ın yine indirimli fiyatları Omo, 45 kullanımlık sıvı deterjan 4,5 euro. Aladdin İpü Tübör bisküvi 3x225 gram 1,80. Aladdin Gemistar Biskota 2x200 gram 1,5 euro. Kajolin yumuşatıcı 82 kullanımlık 3,99. Nescafe 200 gram 6,90. Sıkı durun Rodopi Futiro 1 kilogram tereyağı sadece ve sadece 9,5 euro. Yarım çağının karşısında hizmetinizde. Hangisini istersen abim, sen yeter ki gel demiş Mehmet. Yaşa be Mehmet'im. Yaşa be Mehmet'im, yaşa. Hangisini istersen okuyacağız.

Boru deyince borucu deyince Recep'e günaydın. Ailesine günaydınlar. Onlar tıkanan lağım borularını açıyorlar sevgili dostlarım. Onlar bu konuda uzman. Saat 12'den sonra isterseniz tavernaların, klapların neresinde olursa olsun borusu tıkananlar onları arıyor. Postos'un arka sokağında Şükrü Market'i sırındakısındaki mağazasında evyeler, lavabolar, silikon çeşitlerini gider borularını bulabiliyorsunuz. Andrea Papandreou.

Topsomitis Xenikaz bir Kazancidis şarkısıdır. O yüzden ustadan çaladım onu. Olur mu? Sezer. Almanya yolcusu Sezer. Bugün mü gidiyorsunuz? Gurbette olmayan, gurbette yaşamayan, gurbette kalmayan, memleket hasreti çekmeyen, onun nasıl bir şey olduğunu bilemez. Gurbet ekmeği acıdır. İnepikro, Topsomitis Xenikaz.

0: Çok ünlü bir Yunan halk müziği sanatçısı var. Söylesen bilir misin?
1: Şarkıyı sadece dinleyerek tanıyamıyorum. Ama adını ya da sözlerinden bir parçayı söylersem
0: Stelios,
1: bulmaya çalışırım.
0: Stelios Kazantzidis, Topsomitis Xenitias.
1: Hemen bakıyorum.
0: Hemen bak, çabuk bak ama.
1: Evet, biliyorum. Ha. Stelios Kazantzidis gerçekten çok büyük bir halk müziği efsanesi. Topsomitis Xenitias, yani gurbetin ekmeği. Onun en bilinen gurbet şarkılarından biri. İstersen sözlerinin anlamını da anlatabilirim.
0: Tabii, hemen anlat, hemen.
1: Şarkı, gurbete giden insanların çektiği özlemi, geride bıraktıkları aileyi ve vatan hasretini anlatıyor. Temel mesajı şu: ekmek parası için yabancı ellere gidiyorsun ama kalbin hep memlekette kalıyor. Kazantzidis'in sesi de tam o acıyı, yalnızlığı taşıyor.
0: İne pikro re topsomitis xenitias de filike filesmu ine pikro. Etsi Fatih, yufka deyince çayın yufkası. 2014 yılından beri üretiyorlar onlar o yufkaları. Ta Kavala'dan Dedaç'a kadar hizmet veriyorlar, dağıtım yapıyorlar. Fatih Trampa ve ekibi. Ve ne diyoruz? Şahin yufkası Horyatik Eskepsiz adıyla buluyorsunuz. Sırbistan yollarında izlemiş Sezer Haydi Yolcu.

Gürkan abi Bulgaristan dinleyicilerine bir selam gönder demiş Tuncay Ahmet. Gönderdi gitti bile Bulgaristan'a sevgiler saygılar. Topsomitisk sen ihtiyaz. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde hepsi başka biçimde sevgili dostlar. Of of. Of. Ve Daikin Elci ve Daikin Bayi. Ahmet Mustafa. Ana Bayi. Gümüşün Ana Bayi. Elci ve Daikin siz üzmeyen markalar. Ahmet Mustafa makine mühendisi. Size de hizmet versin. Sizin de efendim hizmet aldığınız isim olsun. Program çıkanlar, program çıkmış olanlar, program için başvurular için de gidip Ahmet'le konuşabilirsiniz. O konunun uzmanı. MK Rentekar, mk-rentekar.com internet adresi. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde günlük, haftalık, aylık araba kiralama için seçiniz efendim. Çok memnun kalacaksınız. Ve Şaban Usta Şaban Ahmet San Siro'nun olduğu sokakta Leski Komotino'nun yan karşısında yıllardan beri döşeme işinde uzman, koltuk üretiminde uzman, kapitone kumaşlarda uzman, memnun kalmayanların parasını da geri iade ediyor Şaban Ahmet. Şaban Usta Şaban Ahmet.

Mehmet abi, oğluna da selamlar, sevgiler, saygılar. Derinden yaraladan abim bizi demiş Sezer. Of dostum, iyi ki varsın be kardeş demiş Ertan Sakallı. Gurbetteki dostlarımıza sevgiler, saygılar. Barış Manço'yla devam edelim bakalım. Enoite Pikro demiş. Topsomitis Xenitiaz demiş. Aysun aynen öyle. Aynen öyle.

Salim Mehmet, Hakan Cigan, Hayrettin Eruzun, Mehmet Mustafa, Aycan Hasan, Sibel Mustafaoğlu, Bahri Hafız, Yunus Emre Kara Hoca, Bendekli olan, bugün doğum günü olan dostlarım. Bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyorum önce. Sağlık diliyorum. Yar dostum. Günaydın herkese. Hayırlı cumalar dilerim demiş Faik Şekerci. Günaydın. Nasılsın?

Barış Manço'nun babaannesine yazdığı, çok sevdiği babaannesine yazdığı bir şarkı vardır. Gülpembe, bilirsiniz değil mi Gülpembe'yi? Kim bilmez ki Barış Manço şarkılarını. İyilik artayım, teşekkür ederim. Sen nasılsın demiş Faik. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim, bomba gibiyim. Hava sıcak, çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Günaydın agam, Turan kardeşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Öpüyorum tüm güzel insanları demiş. Dostum Ahmet Emin, günaydın. Kara treni aydasan abi demiş Emre Semerci. Süler bıra demiş Paşalı dostum Muazzez Ersoy. Süler, süler, söyler, söyler, söyler. Sarı Cizmeli Gürkan Aga, bir gün öder hesabı demiş Sezer. Yazdırın bana hesabı. Hesabı bana yazdırın, değil mi?

Dima Petras. Dima Petras'la sevgili dostlarım. Zeytinyağları soku soğuk sıkım 30 euro 5 litresi. Gidin kaçırmayın bu fırsatı, alın. Nurgül Dima Petras Lidl'a giderken sol tarafta kendine ait park yeri de var. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Domruköy'de en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Huzur cenaze hizmetlerine çok teşekkür ediyorum. Ve Altan kardeşim, Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratıyor. Çanak, antenler, kameralar, efendim her türlü elektrik malzemeleri, prizler, fişler, çakacaklar, makacaklar hepsini bulabiliyor. Asfalyaları bulabiliyorsunuz. Altan Salih Devrim Elektriğe çok teşekkür ediyorum, program yaptı katkılardan dolayı.

Aga, program çok keyifli. Sabah dinliyorum ve bittikten sonra yine kaydı açıyorum. Sayende memleket hasretine biraz böyle doyuyoruz. Kötü gün bile geçirsek çok iyi geliyor. Dediğin gibi terapi gibi demiş Chico. Chico, senin Instagram'ı, Facebook'un yok mu? Niye mesaj attığından yazıyorsun? Kim olduğunu bilelim, görelim bakalım. Gül pembe. Ne çalsam, ne çalsam size? Şöyle bir Neşet Baba türküsü çalalım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. O Neşet Ertaş olmasaydı ne kadar sanat yoksunu, ne kadar türkü yoksun olurduk? Düşünebiliyor musunuz? Neşet Ertaş gibi bir adam olmasaydı. Neler neler, hepimizin çok sevdiği, hepimizin belki Neşet Baba'nın olmadığını, olduğunu bilmeden mırıldandığımız onlarca, yüzlerce Türkiye imza atmış muhteşem bir sanatçı. Türk halk müziğinin yapı taşlarından Neşet Baba. Bir o kadar da mütevazi bir insan biliyorsunuz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bozkır'ın tezenesi Neşet Baba tatlı dile, güler yüze doyulur mu? Doyulur mu? Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, İsmail Tasarı Meleğin olduğu yerde, Kırmahalle Cami karşısında, Emo 2 numarada hizmetinizde.

Mesela Yalal Dünya. Mesela Zaidem. Kesik Çayır. Bahçe Duvarından Açtım. Birçok türkü. Sen Benimsin Ben Senin. Dane Dane Benleri Var Yüzünde. Bunlar hep Neşet Baba şarkılarıdır. Türküleridir, pardon.

Nereden mi buradan yazıyorum, iyi dinle file demiş Chico. Ama file nasıl nereden mi? Nereden mi? Yani Instagram'ın, Facebook'un yok mu diyorum. Neyi dinleyeyim iyi? Bir YouTube linki göndermiş. Ama file ne diyorum, ben ne diyorum, sen ne diyorsun be file? Mazim ilami korge katala benim öyle file. Aranıyoruz. Hoca masaları çizmeyin, o sırada arka sırada oturanlar.

0: babam öğretmendi, beni dans dövdüydü biliyor musun? Onun Chico. Anlattım kaç kere programda. Kızılcık sopasından. Emekli şimdi. Doyulur mu Gürkan abi? Tatlı dile gülen yüze demiş Mustafa Hacı Mehmet. Doyulmaz. Doyulmaz. Ben de tatlı dinleyeyim değil mi? Güler yüzlüyüm. Doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz. Gökhan. Yufacıyı unuttum sandın değil mi? Eşek sıpası. Bay eşek sıpası dedim, özür dilerim. Eşek sıpası deyince babasına eşek demiş oluyor. Ama sevimli anlamda eşek sıpası. Kıyanlar hakkın bulursa yolum. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canımla kıyılır mı canım? Birisine sevimlisin anlamında eşek sıpası demek doğru olur mu?
1: Valla bazıma göre değişir. Samimi bir ortamda şaka oldu. İki tarafın da buna gülebileceği bir ortamda olabilir. Hani sıcak tatlı bir lakap gibi düşünebilirsin.
0: Evet.
1: Ama belli bir ortam yoksa biraz alınabilir karşıdaki kişi.
0: Alınmaz eşek sıpası o. Eşek sıpası. Gökhan Karahali. Sence de eşek sıpası.
1: Ben genelde insanlara eşek sıpası dememeyi tercih ediyorum. Ama bir samimiyetim varsa.
0: Var. Çok samimiyetimiz varsa.
1: O zaman.
0: Var de bakalım. Gökhan Karahali eşek sıpası de.
1: Yani Gökhan Karahali eşek sıpası demem beni zorlamaz da.
0: Dedin
1: mi gerçekten?
0: Dedin zaten şimdi. Gerçekten de. Eşek sıpası Gökhan Karahali de.
1: Tamam da senin yalancınıyım burada.
0: He?
1: Senin yalancınıyım burada. Ben sana güvenerek dedim bunu. Tamam. Ama sen emin misin?
0: Eminim. Çok eminim hem de.
1: Tamam o zaman, eğer daha önce böyle bir konuşmanız olduysa ya da bu tarz şakalar yapıyorsanız birbirinize, neden olmasın?
0: Diyecek misin ama? Ve paslı şiştim, patladım.
1: Tamam o zaman eşek sıpası.
0: Ama nasıl yapıyorsunuz siz bu ChatGPT'liler? Bu ChatGPT'liler çok da nazlı kez bir eşek sıpası demem diyor ama ağzımda olsa aşıksa eşek sıpası diyor. Çaktırmadın diye. Nasrettin Hoca'nın işi gibi bu. Ya. Evet. Eşek sıpası seni ya. Gökhan Karahali. Efendim yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Harika yufka. Siyez buğdayından yapılan yufka. Eşek sıpası Gökhan. Batrakya'daki bakkal marketlerde değil, Rodopin'deki bakkal marketlerde bulabiliyorsunuz.

canım. İmajın Nuran Hasan. Gümüşlü'de iki süslemecisi olan, iki mağazası olan tek süslemeci sevgili dostlarım. İmajın Nuran Hasan'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. İmajın diyoruz, Nuran Hasan diyoruz. İki adreste: Kanarya 30, 18, 16'da. Instagram'da Tatlı Telaş 0807 olarak bulabiliyorsunuz İmajın'i, Nuran Hasan'ı sevgili dinleyiciler.

İyi programlar Gürkan, başımın tatlı belasını söyle demiş Hasan Şerif Ali Kahveci. Efendim? Anlayamadım. Başımın tatlı belası. Ben mi söyleyeyim?

ayar, cesepisi var, ayar, arpa, mısır, buğday taneler var, ayar, inşaat malzemeleri var, ayar, çıtır çıtır odunlar geldi, boya çeşitleri var, vida mida türlü türlü şeyler var dükkanında. Ayar, Cemal, Cemal, Büyük Selimköy girişinde ayar. Pasta, ne pastane nereden çıktı dedim, pasta istedi herhalde. Mesadenin karşısında. Ayar. Yiyem Hasan Şerif Ali kardeşimi demiş Enis. O Hasan Şerif Ali değil, bizim Hasan Şerif Ali değil, o Hasan Şerif Ali kahveci bu. Ya bu Orta Çömbül'deki bütün programlara yazıyor bu. Bütün programlara herkese günaydın yazıyor. Bir de ben de şarkı istiyor sanki çalacağım gibi. Günaydın bakayım, günaydın. Gino House'tan günaydın herkese demiş Cafer. Instagram'dan günaydın diyen kimdi? O sen değil miydin bak Cafer? Sabah. Ha bakayım günaydın, ha bakayım günaydın Cafer. Nereden mi? Chico! Instagram'ın yok mu? Facebook'un yok mu? Anam var mı? Dur. Babam var mı? Dur. Dendraki düğün salonu. En serin düğünler. En güzel düğünler. En eğlenceli düğünler. Herkes öf püf yaparken siz orada serin serin çamların arasında oturuyorsunuz. Çamlar. Yatırdım çam dibine. Yatırdım sen dibine. Evet. Dendraki'ye çok teşekkür ediyoruz. Şapçı'da Dendraki var sevgili dostlar.

0: Mavi, gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşk.
1: Babam dur o be, ben yazmadım vallahi demiş Cafer. Ben gene sen yazdın diye. Aşım öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu dedi mi? Sen sandın babanı. Giro havsun.
0: Boncuk mavi, bir gördüm aşk.
1: Sen şimdi mi geldin, şimdi mi uyandın sen? Nereden dedin sen?

aşıksın. Gülüm benim. Gülüm benim, gülüm benim, gülüm benim, gülüm benim. Pompa deyince pompacı deyince pompacı İbrahim, oğlu Alper. Pompacılık alanında fark yaratan isim onlar. Bıyıklıköy'de sevgili dostlarım. Pompa işlerini, dizel araçlarınızı, traktörlerinizi onlara emanet edebilirsiniz. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Son nesil traktörleri, arabaları diagnostik alete bağlıyorlar. Nelerinde ne var şık diye buluyorlar. Yeni programları, yeni haritaları yüklüyorlar sevgili dostlarım.

San Siro. San Siro'nun Softoplast ürünü beyaz saçlara, beyaz sakallara son. Bayanlar da kullanabilir, erkekler de kullanabilir. 10 dakika köpürtüyorsunuz, bekliyorsunuz. 10 dakika sonra duruluyorsunuz, yıkanıyorsunuz. Mükemmel bir sonuç, doğal bir sonuç. Kahverengi saçlarınız oluyor ya da siyah işte, ne isterseniz, hangi renk isterseniz. Softoplast. Bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında. Yardımcın olsun.

Son bir tavuk kaldı. Ayırtayım sana hemen onu demiş Cafer. Vay ne güzel, ne sulu görünüyor tavuk. Of of of, geçecek mi buradan diyor. Geçmeyeceğim baba Cafer'im. Hiç geç öyle bir niyetçizim yok. Oh, oh ne güzel tavuk, ne güzel tavuk, ne güzel tavuk. Afiyet olsun, afiyet bal şeker olsun. Ben akşam 3 günlük izim zaten. Hani develerin hörgücü oluyor. Hörgücü su depoluyorlar. Ben de depoladım. Bütün masayı yedim akşam. Maşallah yedim bütün masayı. Ben bir ev hanımıyım. Ev işlerini yaparken Gürkan Nesli onu açıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Hiç ev işlerinin nasıl olduğunu bittiğini bilmiyor. Hatırlayamıyorum. Hiç anlamıyorum. Ben öğrenciyim. Okul olmadığı günlerde hep Gürkan amcamı dinliyorum. Gürkan amca siz de dinleyin. Çok manyak, çok deli baş bir adam. Gürkan amca siz de dinleyin Gürkan amcayı. Ben bu evin reisiyim. Evdekiler kimi dinlerse ne derse he diyorum, onu yapıyorum. Karıcığım haklısın, kız anlar siz de haklısınız diyorum. Mutluluğun sırrı bu. Sen de haklısın diyeceksiniz herkese. Sen de haklısın. Hey sen de haklısın diyeyim. Mutlu kalın, mutlu olun sevgili dostlarım. Sen de haklısın. Sen de haklısın, o da haklı, bu da haklı. Evet, Faros Fener'de. Fener'in gururu. Balık. Balık sevmeyenlere et. Benim karnım tok diyenlere pasta. Pasta istemeyenlere kahve. Hiçbir şey istemezseniz gidin orada sahilde oturun ama. Siz de Faros. Fener'de Faros sevgili dostlarım. Ve pompa işinde ne diyoruz? Bizim kızanlara selam diyoruz. Bizim kızanlar. Onlar Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Şakir Mehmet ve Eray Feyiz. İş makinesi ve traktörlerin tamiri, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik, okuma ve arıza tespiti. Her türlü et, brü ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makineyle yapılıyor. Dizel, su motoru tamiri, yağlar, ne isterseniz. Yolda kaldığınızda mobil hizmet. Eray Feyiz Şakir Mehmet. Kozlukedir'de. Facebook'ta da Eray Feyiz Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Gürdal ne oluyor be? Tekine terefile, tinafta refile, tinafta refile. Yan süre Gürdal ne yapmayı? Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Zeynep kardeşim hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Onun için açız zaten abi, abi programı seni dinleyiz. Güne neşeyle başlayalım diye demiş Mustafa. Ya

kuşlar gibi. Ayırmasın Tanrım bizi sizlerden, sizi bizlerden. Bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca diyelim. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bam edelim, Ela diyelim. Kalfa Pastanesi. Tatlı yiyor, tatlı konuşturuyor Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'nin kurabiyeleri enfes. 10 numara 5 yıldız. Kavala kurabiyeleri. Kalfa Pastanesi'nin sevgili dostlarım. Mutlaka ama mutlaka lokumlarını biliyorsunuz. Bilmeyenler lokumları da denesin. Bilmeyenler profiterolünü de denesin. Efsane bir profiterolü var. Gürkan Nesnoğlu gene haklıymış diyeceksiniz. Kanfa Pastanesi Kanfa Köyü girişinde. Selam, bunun Yunancasını da sesleyelim demiş Meşir ablam. Ama geç kaldın. Çok yağmur vafile demiş Gürkan Salih. Çok yağmur yağıyor Hollanda'ya. Bize de çok sıcak olacak. Yağmur beklenmiyor. Siz Nurcan Çalışır mı dinliyorsunuz? He? Neren ıslandı Erdem? Senin neren ıslandı?

İnaktida kuru temizleme. İnaktida yaş temizleme. İnaktida batanya temizleme. İnaktida yolikos katalizmos. Gelinlikler harvalılar. Perdeler. İnaktida 8 numarada yeni yolda. Tartışmasız bazı şeyler tartışılmaz. Gümülcenin en iyi kuru temizlemecilerinden, en önde gelenlerinden sevgili dostlarım. İnaktida. İnaktida. Utanır da beni. Gene rüzgar çıktı, gene rüzgar çıktı. Hem sıcak hem rüzgar, şu anda 30 derece. Bugün yine 35-36 dereceleri göreceğiz. Allah güneşte çalışanlara kolaylık gelsin. Islanmanız sanganız, pardon ıslanmanız bokserakiniz. Bokserakileriniz ıslanmasın. Terden insanın her yeri ıslanıyor, her yeri. Her yeri ıslanıyor.

Hem sıcaktan kaçırıyorsun gene. CGR Abdurrahman. En son 7 Temmuz'da yazmışsın. Hollanda'nın burası yağmurlu. Hollanda'nın burası. Kısmet değilmiş mutluluk. Altan kardeşime çok teşekkür ederim. Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratan isim. Altan Salih sevgili tasarım. Çukurkahve'nin bitişinde Altan Salih. Devrim Elektrik, elektrik işleri. Asfalyalar, masfalyalar, çanak antenler, güvenlik kameralarının kurulumu ve saçını yapıyor. Klimaların kurulumunu yapıyor. Saçını yapıyor. Elektrik deyince Devrim Elektrik, elektrikçi deyince Altan Salih. Erkan, mesajcı Erkan'a çok teşekkür ederim. 24 yıllık tecrübeyle Balarköy'ünde caminin bitişinde hizmetinizde. Erkan mesajcı, mesajcı Erkan. Mesaj yapım işlerinde uzman isim. Erkan mesajcı, mesajcı Erkan. Ertürbe.gr internet sitesi. Facebook'ta Ertürbe olarak sayfası var. Erkan Dalı mesajcı olarak Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. 24 yıllık tecrübe.

0: Mac Catering. Catering hizmetinde fark yaratıyor Mac Catering. Bilet vermedim bugün. Mac Catering, 1000 menü benzerinde menü alın Mac Catering'den. Şok fiyatlar uygulasın Mac Catering sevgili dostlarım. Şok fiyatlarla harika düğün menüleri, etkinlik mevlüt menüleri. Mac Catering'de, Mac Catering'de, Mac Catering'de. Bir sevenim olur elbet, ne sende alışır. Efendim bilet veriyorum Sefo konserine. Ben Sefo konserine gitmek istiyorum. Bana bilet ver diyen ilk dinleyicime Sefo'dan ayın 23'ünde Sefo konseri için pazar günü akşam My Club'da Eskiçe'de bilet veriyorum. Gümüşeller yazsın, gidecek olanlar yazsın. Ben istiyorum, yazın yeter. Ben istiyorum, yazın, ben size vereyim. İlk yazana vereyim. İlk kim yazarsa. Opus Pro'lar.
1: Sevmesem de alışıyorum. Kısmet değil mi?
0: Bize de Hollanda'da biraz sıcaklık gönderin, donduk diyor.
1: Unutmaya.
0: Geri Abdurrahman. Aman alın sizin olsun, aman alın sizin olsun.

Alo. Sefo'ya gitmek isteyen yok mu? Alo. Köpekçinize isim buldun mu? Ne oldu? Bir süre dinleyemedim demiş Nida. Ya Yaman olacak, ya Ban olacak. İnsanoğlu nasıl yaşar? Ya da Çiko'nun uzatılmışını vereceğim köpeğe isim. Ya da Çiko'nun uzatılmışını vereceğim. Sen Çiko'nun açılışını biliyor musun?

sevmesen de alışırım. Sevmesen de alışırım. Evet, evet, evet. Şuradan evet, buradan evet, buradan da evet. Buradan da evet. Bunu da buradan da evet, buradan da evet, buradan da olmak. Buradan da evet, şuradan da evet. Buradan da evet. Buradan da evet. Nasıl yazılıyorsun? Nasıl gidip alacaksın? Sen nereden yazıyorsun Ahmet Ahmet? Erkan Sakallı damadının ismi ne? Damadının adını yaz bana. Verdim iki kişiye. Tamam. Ahmet Ahmet, Ahmet Ahmet nasıl yazılıyorsun? Ahmet Ahmet mi yazılıyorsun ve nerede kalıyorsun? Radyo City'den geçip alacaksınız çünkü biletleri. Aradım. İstedik Faik'la gidecektim. Al şimdi gözüne sok biletleri diyor Leblebici Hüseyin Agam. Sefo'ya mı gidecektiniz Faik'la? Ay Allah'ım yarabbim, neremle gülsem, neremle gülsem? He? Neremle güleyim? Ay Allah'ım yarabbim. Oh, oh başım ağrıdı. Çiko, göbek yapmışsın. Çiko, Çiko beni dinlemiyor ama bak burada paylaşmış Instagram'da resmen göbecin olmuş. Oh maşallah, oh maşallah. Hayırlı olsun göben Çiko, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bütün biletler Ertan'a gitti. Büyük rızvam arkadaşım da diyor Nida. Ahmet Ahmet ismim Şenur İbrahim diyor Ahmet Ahmet. Anlamadım. Size verdim ya geçen gün bilet. Vermedim mi? Ahmet Ahmet profil ismi Şenur İbrahim. Verdim ya geçen gün size bilet. Vermedim mi?

Gökhan abi görüşürüz. Ben kaçar demiş Hüseyin Süley, Hüseyin Terboz. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ben de kaçayım birazdan. Sana da vereyim mi Faik'le bilet gidesiniz sefaya. Sabahlara kadar eğlenirsiniz. After party de var. DJ Ekrem'le. After party de var. Sevdim. Daha neler duyacağım. Daha neler duyacağım.

Sevda, çenen kopsun. Yar bana dargındır, yar ve ben Sevda'm. Sevda, çenen tutulsun.

Evet, tamam, ilk kez yazıyorsun. Senin ismini yazdım zaten. Senin ismini yazdım zaten. Geçip Radyo City'den biletini alabilirsin. Şenur İbrahim olarak. Ve

Faik ve Hüseyin Agam cıstak cıstak sepa sopa cıstak cıstak sabahlar olmasın. Bunlar eski toprak kalkmazlar kolay beri. Uyur kalırlar oralarda demedi demiş Nida. After party de yapacaklarmış.

0: niye güldün, bizden tren mi geçti, gidemez miyiz biz demiş. Leblebciyse gidersiniz mi, gidersiniz mi? Gidersiniz mi, gidersiniz.
1: Sevda.
0: Çenen tutulsun. Sevda. Çenen tutulsun senin. Sevda.

Sevgili dostlarım, bugün yine benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah nasıl kısmetse saat 8 az geçe tekrar birlikte olmak dileğiyle demezden önce hepinize hayırlı cumalar diyorum. Cuma namazına gidecek. Cuma namazında dua edecek, ibadet edecek olan herkese Allah ettiğiniz duaları kabul etsin diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσογλου με ΜΕΤΑΜΕΤ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με ΜΕΤΑΜΕΤ.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakır.

Ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Yazılar adına çıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Çok ilginç bir ilan gördüm internette arkadaşlar. Şöyle bir şey yayınlamışlar. Bak aynen şöyle. Bir şarkıcıya verilmek üzere şarkı aranmaktadır. Bir şarkıcıya ya. Tarkan ilan vermiş, düşünsene. Yeni albüm için şarkı bulamadık, ver ilan ver ya, of. Şey geldi aklıma. Bizim bir arkadaş çok eskiden radyoda kendi şarkısını söylemişti bize gitarıyla. Böyle baka kalmıştık. Vallahi öyle etkilenmiştik ki. Ya adam şarkısını söylerken ve o gitarın tellerini tıngırdatırken sanki böyle oradan kelebekler çıkıp uçuşuyordu yani. Öyle güzel bir şarkıydı yani. Hatta bilgisayara kaydettik, arkadaş gitarıyla çaldı. Biraz amatör bir kayıt oldu tabii ama arada bir dinlemişizdir falan. Ondan sonra ben bu şarkının insanlar tarafından bilinmesini istedim. Hani çünkü o kadar güzel bir şarkı. Dolayısıyla arada bir mesela bazı girişimlerim oldu. Ünlü biriyle tanıştığım zaman, karşılaştığım zaman şarkıdan bahsettim. İnternetten bir şekilde ulaştırmaya çalıştım bazı ünlülere falan ama bir şekilde kısmet olmadı, nasip olmadı. İnsanlar bu şarkıyı öğrenemedi. Hani keşke herkesin tanıdığı bir ünlü, herkesin tanımasına da gerek yok. Birisi alsa, söylese, şarkı patlasa, herkes öğrense. Çünkü öyle bir şarkı, patlayacak da bir şarkı gerçekten aslında ama şimdiye kadar bir şekilde nasip olmadı. Çok güzel bir şarkıdır. Aslında kayıt amatör olmasa buradan da yayınlardım ama birazcık amatör olduğu için belki bir gün yine de bir keretliğine yayınlarız. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Uyumadan önce yattığın yerden böyle televizyon izlemek çok keyifli bir şey değil mi ya? Gerçi artık öyle uyumuyoruz değil mi? Telefonla oynayarak uyuyoruz yani. Ama güzeldi ya. Yer yatağında yattım ben uzun yıllar bir dönem. Oh, çok keyifli bir şeydi. Özellikle de çok ilgili olmasam da aslında futbol tartışma programlarını açık bırakırdım. Öyle uyurdum. Ahmet Çakarlar filan. Renkli oluyordu çünkü o tartışmalar. Ziya Şengüller, Erman Toroğlu, aralarındaki tartışmalar, yükselen tansiyon, bütün o saçmalıklar. Eğlenceli bulurdum. Ve şöyle bir şey oluyordu yattığım yerden izlerken. Kumanda elimde uyukluyordum böyle. Kendimden geçtiğim anlar oluyordu. Kumanda böyle hafiften serbest kalıyordu filan. Sonra bir an kendime geliyordum. Bakıyordum elimde bir kumanda. Ya yat uyu. Kur televizyonu yarım saate bir saate uyu. Ah oh, ne ısrar ediyorsun. Anlamsızca ne kadar uykum gelirse gelsin seyretmeye çalışıyordum programı. Böyle artık bayılacağım. Hala elimde kumanda izlemeye çalışıyorum filan. Bir yandan da ilginçtir korkardım ölür müyüm acaba diye. Uyumadığım için. Uykusuzluğun sınırlarında dolaşırken, o uykusuzluktan bayılmak üzere olduğum anlarda uçurumdan aşağı düşer miyim acaba diye. Her bir şey olur mu acaba kalp krizi falan aklımdan geçerdi yani. Öyle bir şey olabilir mi diye. Ama araştırdım bir insan uyumadan 10-11 gün bile dayanabiliyormuş. Hatta daha uzun uykusuz kalan bile olmuş. Guinness Rekorlar kitabında belirtilen bir rekor 449 saatle yani 18 gün 17 saatle Maureen Weston diye birine aitmiş. 1977 yılında kırılmış bu rekor. Ama artık bu tür rekor taleplerini almıyormuş Guinness. Sağlığa zararlı olduğu için. Düşünsene 18 gün 17 saat uyumamış ya. 18 gün sonrasını düşünsene. O zamana kadar uyumuyorsun şu andan itibaren. İnanılmaz bir şey.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: ve onu eğlenceli sorularımız sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız. Öncelikle nasılsınız Tuğba Hanım?
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok çok iyiyim. Sevgiler, sesimin ulaştığı hem sizlere hem dinleyicilere hem tüm radyo çalışanlarınıza herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Şimdi Tuğba Hanım size, sizi biraz daha yakından tanıyabilmek adına bazı keyifli sorular soracağız.
1: Pekala.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tamam.
0: Hayatta sizi en çok heyecanlandıran, motive eden, yaşamın anlamı diyebileceğiniz şey nedir Tuğba Hanım?
1: Müzik.
0: Hiç böyle bir şey yaşadım ya, artık ölsem de gam yemem diye düşündürtecek kadar güzel bir şey yaşadınız mı?
1: Yani çok güzel şeyler, kimseye kısmet olmayan sevinçlerim oldu.

0: yükseklik korkum var.
1: Daireniz kaçıncı katta, nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Merak ettim yükseklik korkum var deyince.
0: Birinci katta oturuyorum.
1: İyi, güzel o zaman. Sıkıntı yok.
0: Evet, aynen öyle.
1: Peki.
0: Evet.
1: En çok güldüğünüz şey nedir?
0: En çok güldüğüm

0: dostlarımla kahkahaları çok severim.
1: Hayatınızda şimdiye kadar gülmekten yüz kaslarınızın ağrıdığı, tabiri caizse yerlere yattığınız bir olay oldu mu hiç? Ya da en son ne oldu?
0: Şimdi belki pas diye gelmese bile hani bazı dostlar vardır. Göz göze baktığınızda bir olay

0: şeydir. Böyle gerçek dostlarımla o anlar çok kıymetli anlar oluyor herhalde.
1: Evet, peki bu doğaçlama bir soru olacak. Sizi hiç zor durumda bırakan bir gülme krizine yakalandınız mı? Hiç olmaması gereken bir yerde.
0: Oldu tabii canım. Bazen oluyor öyle şeyler. İşte televizyon programı olabilir. Hani böyle vardır ya. Falan. Evet. Tutarız herhalde. Tam olarak gösterebildim mi bilemiyorum.
1: Evet evet. Anladım.
0: Yani öyle olur ya. Oldu tabii, olmaz.
1: Kıkırdamak. Evet. Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Tuğba Özerk'le konuşuyoruz. Onu daha iyi tanıyabilmek adına keyifli, eğlenceli sorularımız var. Tuğba Hanım, başka hiç kimsede görmediğiniz ilginç bir huyunuz var mı? Varsa nedir? Mesela ben size bir örnek vereyim. Kendimle ilgili. Mesela ben çoraplarımı ayaklarımla çıkarıyorum. Ellerimle çıkarmıyorum. Bunu çok ilginç buluyorum. Başka kimse de olmadığına inanıyorum.
0: Ay çok şeker. Onu bazen ben de yaparım, biliyor musunuz? Evet, aynen. Onu ben

0: devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu. Sakar bir insan mısınız Tuğba Hanım?
1: Olsun de ne kadar. Böyle bir şey olamaz.
0: Peki mesela hiç unutmadığınız efsane bir sakarlığınız var mı sizi çok zor durumda bırakan?
1: Yani mesela kafama aynı yere 3 kere vurmuşluğum var. Yani fark ederim.

0: gidiyorum yani
1: ona. Olabiliyor insan. Aynı yere kafamı vurdum derken yani aynı anda mı böyle? Hani yoksa farklı farklı zamanlarda mı? Nasıl?
0: Yok aynı anda kalkarken bir sonra toparlayıp bir iki üç yani. Hani çok komik değil mi? Gerçekten çok
1: evet,
0: komik.
1: Evet hakikaten. Yani bir komedi evet. Filmi sahnesi gibi. Dalgın bir insan mısınız? Böyle çok büyük bir dalgınlığınız var mı?
0: Aşırı olmasa da evet biraz dalgın sayılırım. Bazen unutabiliyorum. Ama o çünkü bence yoğunluktan ve çok fazla şeyle meşgul olmaktan herkeste olabilir diye düşünüyorum.
1: Tuğba'm şimdi farklı bir kategoriye geçiyoruz. Farklı bir dala konuyoruz. Bu yaşınıza rağmen hala yapıyor olduğunuz çocukça bir şey var mı?
0: Saçlarımla oynuyorum. Hep böyle çocuk gibi öyle dile vururum. Saçlarımla oynarım ben.
1: İki sorumuz kaldı. Bunlardan bir tanesi şu. Tuğba Hanım, bir ameliyatla bir huyunuzdan kurtulabileceksiniz. Böyle bir imkanınız var. Hangi huyunuzu aldırırız?

0: gergin şeylerde aşırı derecede böyle hopluyorum yani. Yüreğim hopluyor. Onu mesela daha böyle yumuşatmak isterdim şu gerçeği. Çok heyecanlı bir tipim.
1: Peki geldik son sorumuza Tuğba. En sevdiğiniz suyunuz nedir? En gurur duyduğunuz şeklinde de sorabiliriz.

0: pahalı değil ama yani inanın bir dilim ekmeğim olsa hepsini veririm. Öyle bir insanım.
1: Ne kadar güzel. Evet. Keşke herkes sizin gibi bir kalbe sahip olsa diyelim o zaman.
0: Sağ olun. Ne kadar naziksiniz. Ne kadar güzel sorular, ne kadar farklı, ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence. Çok memnun oldum bu programdan.
1: Çok teşekkürler Tuğba Hanım. Bu sözleri sizden duymak da ayrıca benim için bir gurur kaynağı.
0: Çok güzel. Hepsi çok güzel. Ben radyolara çok kıymet veren bir sanatçıyım. Ve radyo hiç çıkartan bir sanatçıyım. Ama yani radyolar benim zaten çok kıymetliyim ama burada da farklı bir sohbet yapmış olduk. O da bana ekstra bir mutluluk verdi. Çok mutlu oldum. Dinleyiciye de inşallah geçmiştir bu samimiyetiniz.
1: Bence mutlaka geçmiştir.
0: Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Biz de teşekkür ederiz. Tekrar inşallah görüşmek üzere başka sorularımızla.
0: İnşallah. Seve seve. Sevgiler efendim. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Siz de. Tuncay Saran Show.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? Koronavirüs pandemisinin ilk başladığı günlere gidiyoruz.
3: Zaman makinesi.
4: Bu koronavirüs çılgınlığı devam ediyor arkadaşlar. Koronavirüs çılgınlığı, koronavirüs modası. Son zamanlarda bu virüs çok moda oldu. Bu arada maske takmak çok önemli biliyorsunuz ama virüs sadece ağız ve burundan değil, göz ve kulaklardan da bulaşıyor. Yani bu durumda en iyisi aslında hem nefes almayacağız hem bakmayacağız. Öyle her yere bakmanın alemi yok. Hem duymayacağız, her şeyi duymanın alemi yok. Hem de koklamayacağız. Gerisini biliyorsunuz. Koronavirüse karşı nasıl korunabileceğimize dair anlatılan şeylerden bir tanesi de sık sık elimizi yıkamak. Açıkçası ben yıkamıyorum. Düşünsenize, işinizin başındasınız ve birden kalkıp durup dururken gidip elinizi yıkıyorsunuz. Kolay bir şey değil yani. Sonra söylenen şeylerden bir tanesi de şu: sık sık kolonya kullanın. Evet, ben zaten sık sık kolonya kullanan birisiyim ama sürekli cebimde kolonya tutup da ikide bir de kolonya kullanan bir insan değilim. Bir de diyorlar ki kolonya kullandıktan sonra ellerinizi ovalamayın. Kolonya öyle dursun. Islak ıslak dursun elleriniz yani. Çok saçma değil mi? Nasıl ovalamayabilirsiniz ki? Ellerinizi o şekilde nasıl tutabilirsiniz? Mümkün değil. Ve sadece ellerinizi o şekilde tutarsanız bir kıymeti var mı ki yani? Kafanızı da komple kolonyaya bulayıp öyle durmanız lazım. Her an virüs gelebilir çünkü. Ve o şekilde de duramazsınız. Çünkü kolonya uçucu bir şey. Kısa süre sonra kuruyacaksınız. Ve sonra tekrar mı kendinizi kolonyaya bulamak zorunda kalacaksınız? Bir de diyorlar ki telefonların ekranları da virüs tutuyormuş çok. O yüzden sık sık silin diyorlar. Bütün bunları yapan bir insan hayal edebiliyor musunuz? İkide bir de ellerini yıkayan, sürekli her tarafına kolonya süren, zırt pırt telefonun ekranını silip duran bir insan.
3: Zaman makinesi.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Şöyle çok garip bir rüya gördüm arkadaşlar. Rüyamda radyoda çalışan, yemekleri yapan bir abla var. O benim fotoğrafımı çekiyordu. Ve ertesi gün radyoda şöyle bir şey oldum. Birden böyle hep beraber haydi bakalım arkadaşlar toplanıyoruz, bir fotoğraf çekilelim. Hadi bakalım sen de gel falan. Hep beraber böyle bir toplanma durumu oldu. Şaşırdım ben de yani. Ne oluyor, hani kuruluş yıl dönümümüz değil, özel bir gün değil filan. Yani neyse, öğrenemedim yani neden toplanıp hep beraber fotoğraf çekindiğimizi, ama çekindik. Ve bütün radyo personeli hep beraber aynı karede çıkalım diye o ablamızdan fotoğraf çekilmesi istendi. Ve böylelikle rüyam bir nevi gerçek oldu. Ya düşünsene, ortada hiçbir sebep yok, durup dururken damdan düşer gibi toplanıp böyle bir fotoğraf çekilme olayı. Yani hani sanki bilmeden böyle benim rüyamı gerçeğe dönüştürmek istemişler gibi. İlginç bir şeydi.

Küçükken karanlıktan korkarız ya hepimiz. Büyüklerimiz bile bazen korkar bazı durumlarda. Küçükken hatırlarım mesela rahmetli babaannem şöyle bir şey derdi. Yani karanlığa git, karanlığın içine gir. Mesela köyde evimizin önü geceleri karanlık olurdu. Öyle hatırlıyorum. Şimdi öyle olmuyor ama karanlık yerleri yine var. Neyse, karanlığın içine gir diyordu mesela. Orada 3 defa arka arkaya amelim yutayım seni de korkun gidecek diyordu. Kaç defa yaptım dediği şeyi ama korkum gitmedi. Girerdim karanlığın içine. Amelim yutayım seni, amelim yutayım seni, amelim yutayım seni. Yok. Amelim yutayım seni. Hala korkuyorum. Amelim yutayım seni. En son geri dönerdim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Birazcık sakat bir laptopum var arkadaşlar. Bazı şeyleri yapamıyor. Klavye problemi var falan ama en büyük problemi ekranı. Menteşeleri sıkıntılı laptopun. Yani böyle belli bir şekilde tutup kapatmak gerekiyor. Belli bir şekilde dikkat ederek açmak gerekiyor falan. Haldırs diye açmamak gerekiyor. Ya bu kadar pahalı bir laptopun çok iyi bir donanımı var, çok iyi bir marka olduğunu düşünüyordum en azından. Zamanında alırken bayağı para vermiştim ama çok tırt çıktım. Yani bir kez daha ne kadar çok para verirsen o kadar iyidir lafının her zaman gerçek olmayabileceğini ispatladı bana. Çok kibar bir aletmiş. Hakikaten çok sıkıntı çıkardı bana. İdare ediyor ama. Neyse, ekranın böyle bir problemi var abi. Mesela ekranından tutup kaldırmaman gerekiyor. Kaldırırsan ekran sağ taraftaki menteşesinden ayrılıyor. Bir gün böyle bir şey olmuştu. Şok olmuştum resmen. O görüntü karşısında kala kaldım böyle. Varım yoğum çünkü benim o laptop yani. İşlerimi yapıyorum, film izliyoruz. O yüzden çok hassas davranmak gerekiyor yani. Bu kibar arkadaşımızın ekranını öyle hars diye açmamak gerekiyor filan. Belli bir şekilde tutup açmak, kapatmak gerekiyor. Ekranından tutup kaldırmamak gerekiyor falan. O yüzden mesela çocuklarla laptopu baş başa bırakmamaya çalışıyorum. Mümkün mertebe birisine vermemeye, vereceksem de başında durmaya çalışıyorum filan. Ama nasıl olduysa, nasıl yaptıysam boşluğuma denk geldi herhalde. Önemsemedim. Laptopu babam istedi, verdim abi işe giderken. Çalışırken bir şey için lazımmış, o gün verdim. Akşam geldi bilgisayar. Ekran bu sefer solundaki menteşesinden çıkmış. Bilgisayarı açtım. Ekranın sol yarısı simsiyah. Abi, hep korktuğum bir şeydi yani. Hadi sağ taraftaki menteşesinden bir iki defa çıkmışlığı var, takıyorsun bir şekilde hani kör topal kullanıyorsun ama sol taraftaki menteşesinin içinden geçiyor hayati organlara giden damarlar, öyle söyleyeyim yani. Görüntüyü oradan ileten ince hassas kablolar var falan, oradan çıkmış ve görünce böyle dünyanın başıma yıkıldım. Abartmayayım ama dokunmak istemiyorum, böyle bir kötü oldum. Hafifçe tuttum ekranın köşesinden, arka tarafına baktım. O içindeki kartuş gibi bir şey var, ortadan ikiye bölünmüş. Allah'ım. Ya diyorum, ben nasıl bunu babama verdim ya. Yani hayır, adamın da çok suçu yok. Tamam, hani elektronik cihazları kullanmada herkes çok hassas olmayabiliyor zaten. Ama ben de söylemeliydim yani, şöyle dikkat etmen lazım falan filan. Ya da aslında direkt hiç vermemeliydim yani. Ondan sonra uyandım, rüyaymış. Abi öyle sevindim ki. Müthiş bir duyguydu.

0: İnternet fenomeni pamuk helvacı diyor. Dinleyelim.
1: Kim gelmiş, niye gelmiş, ne getirmiş? Bu adam burada niye bağırıyor, ne satıyor? Güzel bakıyorsunuz, tebrik ederim. Hadi 10 kere bakacağını da bir kere alsanız ondan iyidir. Hadi çaya çorbaya doldur, torbaya hacıya, hocaya karıya, kocaya çoluğa, çocuğa, yaşlıya, gence herkesime helva. Hadi camilere hoca, koca koca karılara koca buldurup helva, ne helvaymış be.
0: Çok güzel ya.
2: Hatta beni çok seviyor. Burada vatandaşlar da kardeş, abi, bacı, kardeş gibi.
0: 14 yaşından beri yapıyormuş bir de.
2: Kendim böyle milletle birebir diyalog kura kura, konuşa konuşa hazır cevaplayayım. İnsanın ağzından çıkarken lafı ben onun cevabını verdim. O şekil burada şaka gır.
0: 3 çocuğu varmış, 3'üne de üniversite okutmuş, birisini de evlendirmiş. Bravo. Çok tatlı bir amca. Ve o maniler çok şeker değil mi ya? Ezberlemiş herhalde tabii onları, uzun zamandır bu işi yapıyor olsa gerek. Çok güzeldi. Peki devam ediyoruz.
3: Tuncay Saran Show.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu? Yani

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Yandex uygulaması kullanıyordum, tamam mı ben? Bulut uygulamasını kullanıyordum bir şey için. Bunun için işte. Daha önce bunun için biz Yandex kullanıyorduk. Anlayan anladı. Ücretli hale geldikten sonra işte ücretsiz bize verdiği hak yetiyordu zaten bulut sistemim. Ücretli hale geldikten sonra ben aldım üyelik ama herkes almak istemedi. Yani herkesi de zorlayamam diye düşündüğüm için Dropbox'a geçelim dedik hadi hep beraber. Dropbox bulut sistemini kullanmaya başladık ama ben de almışlığımla kaldım bir aylık üyelik. Ama hemen iptal ettim yani bir aydan sonra yenilenmesin diye. Ama aklımın bir köşesinde de kalmıştı, tamam mı? Aradan bir 15-20 gün falan geçtim. Ondan sonra ya dedim ya, sürekli düşünüyordum yani acaba tamamen bağlarımı kopardım mı Yandex diskle? Hani bilgisayarımdan kaldırayım bir ara, tamamen her şeyi sileyim. Yandex disk hesabımı sileyim. Kart bilgilerimi kaldırayım. Hani acaba plan devam ediyor mu? Üyelik, abonelik devam ediyor mu falan? Bütün bunları bir gözden geçireyim, kontrol edeyim, sıfırlayayım. Kökünü kazıyım diye aklımdan geçiyordu yani. Geçenlerde bir girdim Yandex diske. Planlar sayfası var, tamam mı? Paketler sayfası, abonelik işte, aile paketi, şu paketi, bu paketi, işte hepsiyle ilgili özet bilgiler var. Böyle yan yana olur ya, dikdörtgen kutular, sütunlar. Hangisini seçersen işte onun sayfasına gidiyorsun, ödemesini yapıyorsun falan. Şimdi ben Yandex diski kurcaladım biraz. Bir türlü şundan emin olamadım. Benim aboneliğim, planım devam ediyor mu acaba diye. Lan etmiyor işte, iptal etmiştin sen. Bakmana ne gerek var, tamam mı? Ama ben hani emin olmak için göreyim ne olur ne olmaz diye saçma bir şekilde ne pırkalıyorsun? Bırak. Abi şimdi o planları gösteriyor dediğim yer, o kutular var ya yan yana, bu işte abonelik paketleri. Ben o paketlerden abone olduysam en baştakine, en böyle hani standart pakete üye olmuşumdur diyeyim. Şimdi dedim ben buna tıklasam iki seçenek var. Ya diyecek ki bana siz buna zaten üyesiniz, üye olamazsınız. Sizin üye olduğunuz paket bu paket diyecek. Birincisi ya bu, öğrenmiş olacağım. Demek ki üyeymişim, çıkmam lazım. Ki öyle bir şey olamaz, çıktım zaten. Ya da diyecek ki ha tamam buyurun, demek ki buna abone olmak istiyorsunuz. Gelin abone olun. Bak özellikleri şunlar, ödeme sayfasına yönlendirecek. Ondan sonra işte orada ne bileyim şifre gelecek falan filan, bir şeyler olacak. Abone olacaksın, tamam mı? Ya da böyle bir şey olacak yani, ödemeye yönlendirecek beni. Abone ol yani, değilsin gel abone ol. Abi bunu görmek için tıkladım. Bilgi alma sayfası yani böyle. Tıkladım, gireyim bakayım dedim. Bir baktım abi, mesaj geldi, kartınızdan $39 çekilmiştir. Ve ne kadar kolay çektin yani. Yani niye böyle hemen çekti anlamadım. Yani orada bir bilgi sayfasına yönlendirir, bir şey olur, bir hani ödeme yap butonu olur, next olur, sonraki sayfa geç, ödeme sayfasına yönlendirir, şifre gelir, bir şey olur, maile şifre gelir ya da SMS'e falan filan. Yani o kadar basit oldu ki sadece bilgi almak için tıklamıştım. Paketin detaylarını göreyim diye tıkladım ben yani. Tık, anında çekildi para. Böyle kala kaldım, ne yapacağımı şaşırdım yani. Ondan sonra hemen işte araştırdım ettim, yapay zekaya sordum, kendim baktım ettim falan. Hani başlıca karşılaşılan sorunlar gibi bir bölüm buldum. Orada en başta şey yazıyor: yanlışlıkla ödeme yaptıysanız aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Birinci sıraya bunu koymuşlar. Yani demek ki o kadar sık rastlanılan bir durum yani. Abi nasıl bir sistem kurmuşsunuz Rus abiler? Hemen gitti. Allah'tan yani bakışla çekmiyor. Yani böyle bir bakıyorsun, göz gezdiriyorsun böyle, bunu mu alsam diye, tık para çekiyorlar falan. Allah'tan öyle değil. Form doldurdum bakalım şimdi. Çözümünü bekliyorum, yanıt bekliyorum yani, ne olacak. Bir yıllık abonelik aldım abi yanlışlıkla. Hiç istemezken. Bulut hizmeti 1 terabayt. Hiçbir şey yüklemediysen, yüklemezsem 5 gün içinde iade talebinde bulunabiliyormuşsun yani, bakalım. Ay Allah'ım ya, olaya bak abi. Yani Yandex diskle bağları koparmış mıyız diye emin olmaya çalışırken, gereksiz yere durup dururken, ya fazla zorlamayacaksın abi hiçbir şey. Buradan alınması gereken ders bu. Bağları koparmış mıyız diye emin olmaya çalışırken sımsıkı bağlamak yanlışlıkla. Daha çok yani. Abone değilken bir yıllık abonelik almak. İşte böyle olur. Fazla zorlarsam bazı şeylerim.

0: Abi iyi yayınlar. Bütün hikayelerini dinledim. Nasıl dinlemiş olabilirsin bütün hikayelerimi ya? Yani herhalde bu programda binlerce hikayemi anlatmışımdır. Şaşırdım açıkçası yani. Bence dinlememişsindir. Kaçırdığım olduğunu düşünmüyorum yazmış. İdolümsün. En çok market hikayelerini seviyorum. Sen de seviyorsun galiba, marketlerde başından geçen çok şey var. Evet, hakikaten hikayelerimin ana üssü marketler gibi bir durum var yani. En azından öne çıkan yerler arasında hakikaten. En az 15 olayını biliyorum markette geçen. Turhal'dan Erdem iyi yayınlar abi demiş. Tuncay Saran şovcuyuz demiş. Çok teşekkürler sevgili Erdem'cim. Turhal'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ben de sizi çok ama çok seviyorum. Abi böyle hafif neşeli, çok güzel bağımlılık yapan bir programım var. Bravo sana. Yıllardır takibindeyim. İlk defa mesaj attım. Tokat'tan Selim. Bugün Tokatçıyız. Selim, bu güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Şimdilik mesajlarımız bu kadar arkadaşlar.
1: Tuncay Saran Show.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: Dünya Paris Saint Germain Aston Villa maçını damga vuran 17 yaşındaki devi konuşuyor. Futbolun yeni Lukaku'su Maggio. Yeni Lukaku Maggio. Lukaku kim? Yeni Lukaku. Yani Lukaku'yu bilmiyorum ki yeni Lukaku'yu bileyim. Yeni Lukaku da Maggio'ymuş. Yani bir Lukaku varmış. Şimdi bir de yeni Lukaku çıkmış, o da Maggio'ymuş. UEFA Süper Kupa final maçı da Paris Saint-Germain'e oynanan müsabakada. Yani öyle bir performans ortaya koymuş ki herkes şunu demiş: bu yeni Lukaku, Maggio. Acaba bir futbol maçında en fazla gol atan futbolcu kimdir? Yani tek bir maçta tek bir futbolcunun attığı en çok gol sayısı nedir? Mesela atıyorum 8 gol atmış biri var mıdır? Dur yapay zekaya soracağım. Tek bir futbol maçında... Siz de bir tahminde bulunun bu arada. Ben de bulunayım. 3 atınca hat-trick diyorlar ya. 5 atınca ne diyorlar acaba? 5 trick. Ben 8 diyorum ya. Az önce dediğim. Evet, inanılmaz ama tek bir futbol maçında bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı 16 olarak kayıtlara geçmiş. 16. Tahminimin tam 2 katı. Stephen Stennis 1942'de Fransa Kupası'nda Racing Club De Lens formasıyla Ovi Astri'si 32-0 yendikleri maçta tam 16 gol attı. Halı saha maçı mıymış acaba? Bu rekor daha sonra Panagiotis Pontikos tarafından da egale edildi. Pontikos 2007'de Kıbrıs 3. Lig maçında 24'e 3'lük galibiyetle 16 gol attı abi. 16 gol. Ama bir ayrım önemli. Eğer sadece milli takım maçlarını soruyorsan, niye öyle sorayım abi? Profesyonel bir maç olur yani. Ama milli maçlarda da rekor 13 golmüş. O da çok yani. Avustralyalı Archie Thompson 2001'de Avustralya'nın Amerikan Samoa'sını 31-0 yendiği maçta dünya elemesinde 13 gol atmış. Çok acayip maçlar ya. Böyle maçlar olmuş arkadaşlar dünyada. Ne garip. Tek bir maçta 16 gol atmak ya. Aynı adam.
1: Tuncay Saran Show.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve

0: 24/7. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul?

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Uzaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz efendim. Bugün de tam 2 saat boyunca programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün size neden bahsedeceğiz? İlk televizyonunuzu hatırlıyor musunuz diye bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Mesela televizyon eve ilk geldiğinde neler yaptınız? Herkes başına toplanmıştı değil mi? O siyah kutunun içinde bir dünya vardı. Önce sessizlik bozuldu, sonra evin düzeni. Yemek saati televizyona göre ayarlanır oldu. Oturma düzeni bile değişti. Ama en çok da o ilk şaşkınlık. O siyah beyaz ekranda insanlar yürüyordu ya, işte hayatımızda ilk defa bir görüntüye inandık. Bugün ilk televizyonumuzdan bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

Sevgili dinleyenler, eskiden kumanda yoktu. Çünkü biz vardık. Televizyonun yanına gider, kanalı biz çevirirdik. Bir yazardı, başka da bir şey yoktu. TRT açılır, kapanırdı. Kumanda yoktu ama sabrımız vardı. Şimdi düğmeler parmak ucumuzda ama o zaman her şey kalbimizdeydi. O ekrana bakarken konuşmazdık. Çünkü izlemek saygıydı.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 600.

Sevgili dinleyenler, eskiden yayın açılışları bir tören gibiydi. Yayın başladığında bir logo belirirdi ekranda. Arkasından İstiklal Marşı, bazen Atatürk'ün bir sözü. Yayın saati geldiğinde sessizlik başlardı evde. O gün hangi film, hangi program varsa mahallede dilden dile yayılırdı. Herkes izlemek için televizyon olan eve giderdi. Çünkü o zamanlar birlikte izlemek diye bir şey vardı. Kırık Plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, ilk zamanlar televizyonda her şey siyah beyazdı. Sonra biri dedi ki artık renkli yayın başlamış. Evdeki ekran hala siyah beyazdı ama biz hayal gücümüzde her şeyi renkli izliyorduk zaten. Renkli televizyon eve geç geldi ama biz zaten çoktan renklendirmiştik dünyamızı.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

Çeyrek Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. İlk televizyonumuzdan bahsediyoruz bugün sizlere. Televizyonun üzerinde dantel, yanında süs bibloları olurdu. Ekranın üzerine dantel örtülürdü. Üzerine cam kuğu biblosu, belki küçük bir çerçeve. Televizyon hem teknolojiydi hem vitrin. Anneler o ekranın tozunu özenle silerdi. Çünkü orası artık evin kalbiydi. Şimdi ekranlar ince ama o zaman evin en kalın duygusuydu televizyon.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim yayın bittiğinde eskiden gerçek hayata dönerdik. Gece saat 12'yi geçti mi ekran kararır, İstiklal Marşı çalar, sonra o karıncalı ekran başlardı. İşte o anda televizyon kapanır ama sohbet başlardı. Kimin ne dediği konuşulur, yorumlar yapılır, bazen sessizce düşünülürdü. O kapanış ekranı sanırım iç dünyamıza bir açılış yapar. Yorumlar yapılır, bazen sessizce düşünülürdü. O kapanış ekranı sanırım iç

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığın

sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

harika şarkıları eşliğinde eski televizyonlardan, ilk televizyonlardan bahsetmeye devam ediyoruz efendim bugün sizlere. Televizyonlu eve misafirliğe gidilirdi o dönemlerde. Mahallede herkesin evinde televizyon yoktu çünkü. O yüzden televizyon olan evler yayın merkezi gibiydi. Komşular toplanır, minderler dizilir, çaylar yapılır, televizyon açılırdı. Şimdi ekran başında yalnızız ama o zaman ekran etrafında kalabalıktık. Televizyon insanları birbirine yaklaştırırdı.

Sıra geldi ilk izlediğimiz çizgi filme sevgili dinleyenler. İlk izlediğimiz çizgi film aslında masumiyetin simgesiydi. Heidi geldi, Alf geldi, Susam Sokağı geldi. Kırmızı Başlıklı Kız, Çizgi Çizgi Yollar. Renkler basit, hikayeler duruydu ama biz o sadeliğin içinde büyüdük. Şimdi ekranlar ışıkla patlıyor ama biz ne yapıyoruz? O siyah beyaz ekranlardaki sıcaklığı arıyoruz. Kırık Plak devam ediyor.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Tek Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. İlk televizyondan bahsediyoruz bugün sizlere. Televizyonun sesi aile sesine karışırdı o dönemlerde. Bir köşeden haberler gelir, diğer yandan annemizin sesi. Şu bardağı getir bakayım. Baba yorgun, çocuklar sessiz. Televizyonun sesi evin sesi gibiydi. Bugün kulaklıkla izliyoruz ama o zaman televizyonu herkes birlikte duyardı. O yüzden sanırım o sesler hala kulağımızda.

Ve geldik son maddemize. Televizyon sadece görüntü değil efendim, hafızamız da o dönemlerde. O ekranlarda sadece programlar yoktu. Bayram sabahları, yılbaşı eğlenceleri, okul gösterileri, kendi geçmişimiz vardı. Televizyon artık çok büyük, çok net, çok hızlı. Ama o ilk televizyon kalbimizin içindeki küçücük ekranda hala çalışıyor. Düğmesine bastık mı da bizi çocukluğumuza götürüyor.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Radyo City sunar. Saat 22.
8: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

bugünlük biz Aylan Süren'in maalesef burada sonuna geldik. Koca bir haftayı geride bıraktık. Malum hafta sonu sizlerle beraber değiliz ama pazartesi günü yine aynı saatte. Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, kendinize çok iyi bakın efendim. Mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç...

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6946 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade...
0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi...

0: Efendim? Ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Thank you.